Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyiliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sahibisi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahibimizde maş şorpisi içkende nemi üçün meyngege kan çüşüşünü keltürüp çıxırdı. Qaysıqıldaki kişiler alahide dikkat kılış gerek degen məzmunda sözləp berimiz. Yuqarı temperaturluq küllerde maş şorpisi nurgun kişinin ısıq ötüp gelişinin aldını eliştiki ölçemlik retisipka aylandı. Lekin doktorlarının karışça maş yukarı kaliyelik yemeklik bolğaçka muvaffaq istimal kılmağanda bir kısım kişiler topuğa yoşurun xəp elip geledikken. Yakında yukarı kan besim kesiliğe giriptar bolğan bir ayalının o da üçgün maş şorpisi içi sebeplik mengisige kan düşüşünü keltürüp çıkarğallık doğrusdiki xəbər kişilerinin dekittini qozgıdı. Fujodin kelgen bu ayalının köp yıllık yukarı kan besim kesellik tarihi bulup, Fujoudun kelgen bu ayalının köp yıllık yukarı kan besim kesellik tarihi bulup, adette doğruni kanuniyetlik içkeçke kan besimi yakşı kontrol kılıngan. Yaz kirgenden kiyin o maş şorpısının ısıkını kaydırdığallıkını anlap onu sonun orunda içkeçke o da üç gün içkenden kiyin tuyuqsız beş katlık ağırıp yandırıp hoşidin ketken. Doktorxanağı elip berilgenden kiyin mengesige kan tüşken dep diagnoz koyulgan. Ondaqta maş şorpısı nemi üçün mengege kan tüşünü keltürüp çıkırdı. Qaysıqıldaki kişiler alahide dikkat kılış gerek. Qandaq isse bir xatar buludu. Әмді бұл мәселелер тоғрысы да тоқтылымыз.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan radyo televizyon stansının temsaklığı zor bayılık programı size boyu canlı dişberdik. Anlığının lağı rahmet.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, etli geldi haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışmışlar, etkilik haberler programımızın anlayışlarına karışalımız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 16 günü, Peyşembe, Dehkalar kalendarı boyunca 6 ayının 3 günü.
2: Aval, bu kıdımkı programımızın asası mezmurlarını tanıştırmız.
1: Altınım Raylık Partiye Komiteti, Daimi Komiteti kengaytilgen yığın açtı. Yığında Partiya Merkezi Komitetinin maşin rüyine bertaraf kılış kararını kat'i himaye kılış oturuğu koyuldu.
2: Avtonom rayonun yezlardaki su bilen təminle süptini özdürüş hizmeti tez alğı sürülmekte. Bu yılın ahırada Avtonom rayon boyunca yezlarda turbu suyunu umumlaştırış nisbetini 99.44%-ke yetküzüş mülcerlendi.
1: Bu yıl Şincan'ın yeşil tok soda miktarı 17 milyard kilovat saatlik ötkelden ötüp, umumi miktarı bultırkı bütün yıllık soda kölümünün 2 doğru geldi.
2: Bu yılın aldınki yerimada Ürümçi Poşta Rayonu Merkezi cemi 63 milyon 386 min parça poşta yollanmasını bertaraf kıldı. Buna da Şincan'da evzel yez iyilik mesulatlarını yetküzüş ihtiyacının zor derecede aşkalıqı gevdelendi.
1: Yazlık tatillik yolucu toş mezgili de Ürümçi Tianşan Xalqara Aeroporti hem aviyasiya şirketleri yolucularının ravan seferge çıkışıga bütün küş bilen kapalet kıldı.
2: 2026 yıllık turpan, üzüm pesli ve işlep çıkırış bilen setişini udullaştırış faaliyeti başlanıp, Nekmeydan'da 107 min tonna üzüm setiş zakazı imzalandı.
1: Emdi haberler anlanır.
2: Stansımız Xevri. Avtonom rayonluq partiya komiteti daimi komiteti 7 ayının 14 günü kengaytilgen yığın ecip Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin maşin rüyge partiyadın koglaş, hizmetin heydeş cezası beriş kararını uxturdu. Yığınğa katnaşkan yoldaşla birdek partiya Merkezi Komitetinin kararını qat'i himaye kıldığalıqını bildirdi. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojiang yığın qarıya seçilik kıldı. Yığında bunlar körüstildi. Partiya Merkezi Komitetinin maşın rüyünün intizamğa, kanunğa eğir xilaplık kılış delosini kattık tekşürüp bir tarap kılışı, yolda Xi Jinping yadroluqıdaki Partiya Merkezi Komitetinin partiyanı umum yüzlük kattık idarı kılışını uzakça boşaşmay alğı sürüş küşlük iradısını namayan kılıp, partiyamızın çiriklikke karşı duruşta

0: чәкләнгән район булмаслык, толык каплаш, кылча юл коймаслыктак Рошен позициясыны толык экс әттүреп, чиреклеккә каршы туруш күрешене бер дакыйкамы тохтытып коймаслык. Уның да ярым кадаммы чекинмәслек. Ирададан кайтмай, ахыргыча дәвамлаштыруштак күчлек сигналны толык таркатты. Bütün avtonom rayondaki her derecelik partiya teşkilatları ve partiya azaları, kadrlar, işkini tikleşinin el kılgıç ehmiyetini çoğunkur özleştirip, töt anı küçeytip, töt şençini çıngıtıp, işkini koğdaşını işe aşırıp, Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını çoğunkur öğünüp, izcillaştırıp, ideyası ve herkidini partiya merkezi komitetinin kararı boyunca hakiki birliki keltürüp, maşın rüyünün intizamğa, kanunğa eğir xilaplık kılış delosudun çoğunkur savaq elip, delo arqılıq ibret eliş, delo arqılıq intizamını aydınlaştırış, delo arqılıq tüzeşke türtkü boluş hizmetini puxta yaxşı işlep, Maşın rüyünün nacar təsirini qat'i tügedip, partiyanı umum yüzlük qatlıq idar kılışını teyxmo yuqru ölçem, teyxmo əməli tədbir arqılıq alğı sürüp, Jonhua milleti ortaq gəvdisi eğni müstəkkəmləş, sosialistik zaman yılaşqan Şincan kuruşını küşlük siyasi kapalatka iki kılışı gerek. Yığında bunlar təkiləndi. Bayraq texmu roşan halda partiyanın siyasi kuruluşunu küçəydib, partiyaya sadıq bolışdək siyasi xislətini qət'i saxlaş. Partiyaya mutlaq sadıq bolışını başdan axır baş orunğa qoyub, Xi Jinping yeni dəvir cunguca sosializm ideyasını çoğunqır öyginib, inçgə özləşdürüb, puxta əməliləşdürüb, qaya etqatni müstəhkəmləşini ömürlük temə qılıb, daim öyginib. Daim çeniqib, küşlük partiya velikini özüksiz çeniqdurub, partiyanın siyasi intizami və siyasi qaydısını yenimu çıngıdıb, siyasi nazaretçilikini sicil küçəydib, siyasi meydan, siyasi yöneliş, siyasi prinsip, siyasi yolda, yolda Xi Jinping yadrolıqıdaki partiya mərkəzi komiteti bilən yüksək birdəklikini başdan ağır saxlaş. İstilini toğırlaş, intizamını çıngıtış, çiriklikke karıştırışını teyxmo səgəklik və qət'ilik bilən alğı sürüp, çiriklikke karıştırış körşidin ibarət ötgəlgə hücum qilişciyini uzaqı sozuladığan cəng, umumi cəngdə qət'i qəlbi qiliş. Partiyani umum yüzlük qatlıq idar qilişini məngü davamlaşdırdığan qət'ilikini başdan ağır saxlap, halqılıq, az sallıqlarga çın qadılıp, halqılıq hukukni tutup, çiriklik məsəlisinin aldını eliş və onu tüzəşni daimlaşdırış. Uzaq ünümlükləşdirişkə türtkü bolub, hukuk işiltişdə öz beşimcilik qiliş, hukuk işiltişdə qaydını buzuş, hukukudun paydalınıb, öz kömüçigə çoxdartışını qət'i tosub, imtiyaz ideyası və imtiyaz qılmışıqa qət'i qarışdırıb, hukukni pəqət partiya üçün iş qiliş, xəliqə bəxt yartışqa işiltişkə həqiqi kapalətli qiliş. Adəm tallaş Adem işletişinin doğru yönelişi de çıngdırıp, Adem tallaş, Adem işletiş açgüslük halkısıdaki hukuk təqsimatıga və yürüştürüşke çək qoyuş mexanizmini özüksiz takamullaşdırıp, kadrlarını qatlıq başquruş, nazaret qiliş tüzüm sistemisini sicil mükemmelləşdirip, Adem tallaş, Adem işletişdiki na doğru istil və çiriklik məsəlisini çoğunqır tüzəş. Aile tərbiyəsi, aile stili kuruluşunu mühim küçəş noktası qilişdə çıngdırıb, cəmət boyunca çirikləşiş, pərzəntləri çirikləşiş, uruq tuqqalları çirikləşiş və ətrafıdakilər çirikləşiş məsəlisini qatlıq cazalab, hukuki və təsir küçünü qalaymıqan işletişinin qət'i aldını elib, çirikləşiş, aynıb getişinin aldını eliş müdafiə sebini müstəhkəmləş. Partiyani başquruş, partiyani idar qilish siyasi məsuliyyətini texmo qət'i küşlük əməliləşdirib, siyasi ekologiyani sicil saplaşdırış gerek. Hər dərəcəlik partiya komitetləri, partiya qrupları, partiya özünü başquruş, partiyani umum yüzlük qatlıq idar qilishini qilishqı tegişlik işi, oda qilishqı tegişlik məsuliyyəti dəb bilib, Партия комитеті партия группасы шөжесінің бірінші жауапкарлық мәсулиетіне вән бәнзі әзаларының бір іш орнадыке қош мәсулиетіне яңымы күчейтіп, бесімне қатлам-қатлам еткізуш мәсулиетіне халқымы халқа зич бағлашқа капалатлық қылышы. Әр қайсы функциялік тармақлар назарат қылыш башқұрыш мәсулиетіне ада қылып, сахәні башқұрышта чоқым назарат қылыш башқұрышны күчейтіш. Кәсіпні тұтышта, чоқым партия құрылышны тұтышта чың тұрып, назарат қылыш башқұрышта кәмтүхлік болыш, қылыдғанны қылмаслық, партияны башқұрыш, партияны идар қылыш күшлік болмаслық мәсілсіне қәт-і түзіліші. Әр дәрежелік интизам тәкшүріш комитетлері, ревизия комитетлері назарат қылыш мәқсус мәсулиетіне ада қылыш білән, әмкарлышыш мәсулиетіне тұтайштырып, интизам ижра қылыш, қанун ижра қылышны қаттық назарат қылып, партияны башқұрыш, партияны идар қылышның, әммейлән өз мәсулиетіне ада қылыдған, бір тұташ маслышыдған мәсулиет әндізісі шәкілләндірішке түрткі болыш керек. Yığında monolar tələb qılındı. Abdonom rayonudakı hər dərəcəlik rəhbəri kadrlar, bulubmu ölkə dərəcəlik rəhbəri kadrlar, maşın rüyünün qanunğa, intizamğa eğir xilaplıq qılış delosini əynək qılıb, hükümet işidə pak buluş və stilini yaxşılaşdıkı türlük bəlgilimlərini qatdıq icra qılıb, özü ülkü buluşda çıng durub, özgə qatdıq tələb qoyuş, məsuliyyətini qatdıq ada qılış. Тәвәлікіні қаттық баш құрышны баштын ақыры ішқа ашырып, айлы сірігілер, ұрық тұққалары вә әтрапыдекі қызметчілеріні қаттық баш құрып, стиліні тоғырлаш, интизамны чыңытыш, чіріктікке қарыштырышны ұзақча бошашмай давамлайштырып, Шинжаңның партияны ұмым юзлік қаттық идар қылышта техму зор нәтижелеріні қолғы кәлтүрішіні алға сүріші керек. Автоном районлық партия комитеті даими комитетінің әзалары, автоном районлық халық құрылтыйы даими комитеті, халық өкіметі, сияси кеңеш, бен түән рәхбәрлік бәнзісінің әзалары, автоном районлық сот мәхкемесі, тәптіш мәхкемесіріке асаслық мәсул елдашлар, қатарлықлар еғынға қатнашды.
1: Станцымыз хәбірі. Yezlardaki su bilan ta'minlash qurilishini remont qilish, asrash bu yili xalq turmushidagi 10 turlik amaliy ishning biri. Navbatda yezlardaki su bilan ta'minlash sifatini o'stirish harakati Shinjang bo'yicha tez olg'a surilmoqda. Abdunum rayon 1 million 500 ming yuan mablag' ajratib yo'lga qo'ygan Lopnor nahiyasining yezlardaki su bilan ta'minlash aslahalarini remont qilish, asrash turi pat arda tekshirib o'tkazilinadi. Bu türde Lopnor nahiyasının Gülbağı yesi, Tarım yesidiki 3,153 kilometr uzunluqdaki su bilan ta'minlash turbi to'ri o'zgartilib, 9000 dan ortiq ommaga naf yetkazildi. Lopnor nahiyasi, Tarım yesi, Tarım kentining aholisi Tunus Axan asir mundaq dedi. Ilgiri suvning besimi tuvan edi. Turbini almashtirgandan keyin su besimi kuchaydi. Nayit xush bo'ldik. Abdonom rayonlik suvchilik nazorati bu yil markazning 61 million 240 ming yuan suvchilik taraqqiyot mablag'ini qo'lga keltirib, 46 nohiya shahar rayonidagi 193 joyda remont qilish, asrash qurilishni yo'lga qo'ydi. Abdonom rayon yana yezlardagi suv bilan ta'minlashni o'lchamlashtirish qurilishini umumizlik olg'a surish uchun 1 milliard 658 million yuan mablag' ajratib, Yezlardaki su bilan ta'minlash kapalti qurilishidan 33-ni yo'lga qo'ydi. Abdonom rayonlik yezlardaki ichidigan suv bexatarligi markazining muavin mudiri Ding Gang mundaq dedi. Navbatda remont qilish, asrash turlarining hammasida qurilish boshlandi. Qurilish tamomlangandan keyin 950 ming yez aholisini suv bilan ta'minlash saviyamiz oshdi. 2026 yılının ahırda Abdonom rayon boyunca yezlarda turbi suyunu umumlaştırış nisbetini 99.44%'ke, kölemlik su bilen tämilleş kuruluşunun yezi noposunu kaplaş nisbetini 89%'ke yetküzüşünü mölçerildik.
0: Stansımız muhbiri Yangju haber kılıdı. Yılının 5'den 7. ayının 14. günü geçe, Шинжаңның ешіл ток соды мақтары 17 миллиард киловатт саатлік өткелдің өтіп, 17 миллиард 920 миллион киловатт саатке етіп, умуми мақтары бұлтырғы бүтін еліқ соды көлімінің шыққасығы тоғыр кәлі. Yeşil tok sodasıda şamal elektr, yoruqluq volt, pakız elektr energiyası soda nişani kılınıp, yeşil elektr energiya guahnamısını mənbədən təşkürüş sistemisiga tayınıp, yeşil elektr energiya istimalını mıxtarlaşdırgılı, sürüşdürgülü,

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshi masala. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Roshangul Imom.
1: Bu qitimqi programımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz.
2: Şincandaki yeniliklar sahibimizdə Bəxtimni sizgə sözləb birəy temisidiki 2-ci növətlik Şincan Dehqan Çarvıcılar Hekayi Sözləş Musabıqısının ötküzülgəldiki doğrusda sözləb birimiz.
1: Yüksülü vatqan Şincan sahibimizdə məmləkət bu içə 2026-cı yıllıq yazlıq kömür soğudu yərmənkisinin ürümçidə ötküzülgəldikini tonuşturumuz.
2: Yarqın isim sahibimizdə Şincan təbii pən və sanayət pənləri şöyəni üçün oqutqıcılar qoşuğunu qaldırıb gətkən Li Xışın bilən tonuşumuz.
1: Programımız yana Şincan Radio Televiziya stansının yeni taratqı solution abunuçilar terminalıda mas qədəmdə anlatılıdı. Həm də hər vaqt ilgirki proqramlarını anlıqılıb oludu.
0: Şinjandaki yeniliklar.
1: Avtonom rayonlik partiya komiteti tashviqot bo'limi, avtonom rayonlik ijtimoiy fan sohasidagilar birlashmasi birlikda bosh bo'lib uyushtirgan Baxtimni sizga so'zlab beray temasidagi 2-chi navbatlik Xinjiang dehqon chorvachilar hikoya so'zlash musobaqasi yaqinda Qizilsuv Qirg'iz avtonom oblastining Aqtun nohiyasida oxirlashdi. Hal qilg'uch musobaqa Aqtun nohiyasining Jinjung qadimiy shahrida o'tkazildi. Әл қылғыш мұсабықығы кірген 12 ғұрпы махир кәскін мұсабық ғылышып, ақырда Санжи областыдың кәлген Янхуян қатарлық 3 махир бірінші дәрежілік мұкапатқы ерішті. Янхуян мұннақ деді. Юртум мені давалыды, мені муапқетке еріштірді, әмді мені қобыл қылды. Юртумды келі вә тағ дәрияла яна маңа еңі кішілік аят беғішледі. Yurtuğu qaytıp güllendiriş işlərgə qatnaşqan yaşla addi xizmət orında tirişi vatıdı. Bəxt həmmi yərdə, hər bir kişinin turmuşu mücəssəmləngən. Bu qıtımqı musabıqə bu yılın 5-də Şincandiki 14 vilayət oldu təklif qiliş, həm də namayən qiliş səhnisini həqiqi türdə asasi qatlamdiki puxralağı tavşırış işqə aşırıldı. Musabıqə tor və tor sırtı da mas qədəmdə ötküzüldü. 2000 meydanın artıq faaliyet Şincan'ın her kaysi caylarını kanat yaydırıldı. Hem de hikayi sözleşki bir vasıta katlaşkan dikkan çarvıcı 20 min adem kıtımdın. Tor ve tor sırtıda körgelle 70 milyon adem kıtımdın açtı. Musabakıda küçük hikayeler arkalık zor özgürüş.

0: Yeni dövrdeki Şincan yezi kentlerinin bəxtlik kıyapdı. Her millet dikkan çarvıçlarının özgü işini digan, kötürengi ruhluk, baturluk bilen aldıdı mağırgan ruhi kıyapdı namayan kılındı. Şincan Sfenda Şöyesi Cungu Til Edebiyatı Şöyeninin profesörü Şago Chang mundaq dedi. Bu musabıqıda halk icadiyetinin baş temisi süpütüde kamerada namayan kılını kaçka özümüz ne? Şundakla bizge okşaş kişilerin görüş imkanetigi igi bulduk. Atılın Muraylıq Partiya Komiteti Partiya Mektibi Memuriyet Şöyeni Birliksep Oktuş Tatqiqat Bölümünün dosenti Mehmet Eli Abdullah mundaq dedi. Şincan'daki her bir yezi kentinin özgürüşü, amının bəxtlik turmuşu, cəsarət bilen ilgirləş bayan kılınğan her bir hikaye, yeni dövrdeki Şincan cəmiyyətinin muqum, ixtisarının tərəqqi kılğan, xalq turmuşu yaxşılanğanlıqının canlıq ifadəsi. Şundaqla her millet amısının partiyaya minnettarlıq bildiriş, partiyanın gepini anlaş, partiyaya əgişib minişdiki həqiqi qalb sadası.
1: Yazlık tatili yetip gelişi bilen İl Oblastı'nın sayahat istimal bazarı sicil canlandı. Olca şehirdeki İli Konuş Şehir Medeniyet Sayahat Rayonu Tekes Nahiyyası'daki Liçiye Kutsi Katarlıklar Vekillik'deki özgüce Koçya Rayonları sayahatçiler daka kıldığan kızlık nokta aylandı. İli Konuş Şehir Medeniyet Sayahat Rayonu da her günü sayahatçilerin ayağı üzülmey, gayri maddi medeniyet mirasları, ünervelleri, medeniyeti baş temi kılıngan çökme sınaş kutusu yarkın noktaya aylandı. Bu yerge köp milletnin üner sanitige canlıq varislik kılış ve şu caydaki has markalarını öz içige alğan 28 dukan, 16 gayri maddi medeniyet mirasları markası toplanğan. Sayahatçılar Pujian gayri maddi medeniyet miraslarını sınaş sarıyı da en-enevi hurum yasaş hünürünü sınap koy terisige dağılıp besilgan resimler. Terde yasalgan tonlatku çaplakları katarlıq medeniyet icadiyet mahsulatlarını tallap setip aldı. İli Oblastı bu yıl kirgenden boyan medeniyet bilen sayahatçılıkının yoğurluşunu zor küç bilen alğı sürüp, halk örp adeti, gayri maddi medeniyet miraslarını, sınaş türlerini yolu koyup, özgüce Koçya rayonunu her kaysi milletlerinin arlışı, almaştırışı, yoğurluşunu namayan kılıdgan canlıq köznekke aylandırdı. Tekes nahiyyasıdaki Liçiye halk örp adeti piyadaları Koçya rayonu şu cayının asli ekologiyelik Koçya kurulması ve halk örp adeti kıyabetini toluk saklap kalgan bulup sayahatçilerinin Tekes nahiyyasını bəhuzur seyli sayahat kılışıdaki yadroluk daga cayığa aylandı. Gensoluk sayahatçı Toşyavyen mundaq dedi. Öz kolu bilen sapal ve farfor boyumlarını yazsa bek kızgarlık bolu diken. Hem besimli yenikletkeli, hem yasıgan bu küçük zinnet boyumlarını öge elip getkeli bolu diken. Liçiye kutusunun kaypiyatı nahaydı yakışken. Nurğun kızgarlık türlerini hem bu yerinin halk örp adetini çökmesini gılı bolu diken. Tekes nahiyyesi sayahatçilik kesbi alıtını beytiş. Tekes nahiyyası sayahatçılık kesip halatını beytiş. Sayahatçılarının sınaş duygusunu östürüş üçün Liçiye kutusunun süpütünü östürüş. Özgertişini sicil olgı silcetip, medeniyet sayahatçılık mahsulatları ve kesip halatını beytip, en-enevi halk örp adeti Koçya rayonunun yeni hayatı küçünü urğutdi. Tekes nahiyyası Tekes Pazarlık Partiya Komitetinin əzası Maker May Bekturğan mundaq dedi. Bu yıl sapalçılık kol hünervençiliki tətqiqat ögünüş qatarlıq özgüce sınaş kəsip alıtını öz işçiga alğan çökmüş şəkildiki mədəniyyət sayahat türünü noxtuluq toluqluduq. Keyinki qədəmdə gayri maddi mədəniyyət marasları, xalq örp adetini sınaşını sicil çoğunqur qezip Koça rayonu muhitini əlalaşdırıb, yürüşlük mülazimət əslihələrini

0: mükemmelleştirip, Koçi rayonunda medeniyet seyahatçilik kesbinin süpüti derecesini östürüşge türtkü bolumuz.
1: İh, anı vatan, siz merdanı çıllab, tank kuyaşini, seher cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlatlı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, minin ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahibimizde Ürümçi şehrinin şimalığa yeniden bir çökme sınaş istirahat daka yeni yer belgesi koşulgallıkı doğrusu da sözlep yerimiz. Ürümçi yukarı yeni teknikilik kesle terakat rayonu yeni şehir rayonunun enençü bazırdaki yipek yolu sahra istirahat rayonu yakında resmi içildi. Pütülley yeniçe bir ponkit şeklideki bütün küllük yezi igiliki mereniyet sayahat sınaş menzeri rayoni şehirnin şimalideki iktidarı en toluk bulgan keçilik mereniyet sayahat tanci vucaçü etrafıdaki şehir ahalleri sayahatçilerini istirahat sayahat kılış yeni tallışı bilen temel tanci vucaçü etrafıdaki şehir ahalleri sayahatçilerini istirahat sayahat kılış yeni tallışı bilen temelidi. Bu demeliş rayonu enençü bazırının ala süpetlik çaruçuluk baylıkı ve kolaylık katnaş evzellikigi tayini bütün küllük köp hıllaşkan şehir etrafı istirahat oranı berpa kıldı. Bakçı rayonu 6 çoğun alaylı kesb bölükünü filal idi. Bu Vudunli şatlık bağıtısı, bir aile kişileri köngül içiş rayonu, Vanhun beylik bağıtısı, sürat sınaş rayonu, Dehqançılık tədqiqat ögünüş bazısı və taşqi aləm boşluqıdaki acayip keçilik çıraq mənzirsi qatarlıqlarını öz içgi elib, soqma maşina, kadın maşinisi, su üstü bağıtısı qatarlıq 30 nəçi yürüş köngül içiş əsləhələri səpləndi. Şunun bilen bile sahrada belik tutuş, ermek hayvan bekiş, sahra məzlik tağımları qatarlıq sınaş türlürümü yolu koyuldu.
1: Bağcı rayonada keç kündüz böleklerge bölüp ticaret kılış yolu koyuldu. Her günü saat 16'da su üstü sayahat oyunu, sehranı sınış, tez süratlik musabıkı yolu, Vudunli şatlık bağıtısı katarlık kündüzlük faaliyetler umum yüzlük eçevi tılıdı. Saat 22'de bütün rayon sırtıdaki alem boşluğu baş temi kılıngan çırak menzirisi bağcı rayonunu yorutudu. Gayrı maddi medeniyet mirası tömür uçkuni çatırtış oyunu, su üstüdeki uçar adam alayidi mahareti, gülhan yekiş katarlık alayidi oyunlar arka arkadan uğrulunup koyuk keçelik sayahat kaybiyatı yaratılıdı.
0: Mol köp kıl oyun oynaş sınıkı şehir ağalarının yakşı bahasıgı erişti. Bir ailedeki töt adamını elip oynağılı kelgen Ürümçi şehri ağalısı Vangce mundak dedi. Bağcı rayonunda oyun turlarının türü köpken, balılar bütün musafede naidi köngüllük oynaydıken, keçilik alahidi numarla kişiye yeniçi tuyğu berediken, bu yerde hakiki sınaşını his kılalaydıken siz.
1: Egilnişçe Yipek Yoli Sahra İstirahat Rayonu türünün kuruluşu 2024 yılı başlangan. Şinjan Yaşın Yipek Yoli Medeniyet Sayahat Başkuruşçaklık Şirketi berpa kılgan. Cem'i 30 milyon yuandın artık meblağ selinip, Aqli iktidarlık mənzara rayonu. Sayahat mulazimeti yandaş əslihaları mükemmelleştirilip, şal etizi ermek hayvallar şatlık bağıtısı. Sahra Tenterbiye Şatlık Bağıtısı Katarlık Özgeçe İktidar Rayonu berpa kılınıp, yemek içmek, yatak, oynaş, oyun körüş Katarlık köp cehettiki ihtiyacını kandırdıkken.
0: Şirketin baş müdiri Mat Hanyin mundak dedi. Bağcı rayonumuz kündüzü azadı seyli kılış, keçisi oyun görüştek bütün küllük ticaret endisini işe aşırıp, Ürümçi şehrinin şimalideki keçilik mereniyet, sayahat boşluğunu ünümlük doldurdu. Keyinki kademde bağcının yumuşak detal ve katlık detal eslehelerini devamlık alalaştırıp, töt pesilinin yenilin işini baş temi faaliyeti ve oyun mezmunluğu birleştirip, türlük hükümet karhanı birleşme dostluğu, tetkikat ögünüş ömükü kuruş, iktisat soğudu almaştırış faaliyetlerini tutaştırıp, meriniyet sayat kesbi arkalık şu caydakilerinin işgı oruluşuğu türtkü bulup, dikkallanın kırmını köpeğe güç koşup, şehrinin şimalı da ala süpetlik yezi igilik, meriniyet sayat ülgülük istirahat rayonu berpa kılımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalmayın.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yükselovatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bu sahipimizde memleket boyu çeşkimin 26. yıllık yazlık kömür soğudu yermenkisinin Ürümçü'de ötküzül geldikini tanıştırımız.
1: Memleket boyunca 2026 yıllık yazlık kömür soğudu yermenkisi yakında Şincan Halkara Yığın Körgesme Merkezi de ötküzüldü. Devlet içindeki kömür işlep çıkırdığın asaslık ülke, aptonom rayon şehirler, kömür kesip zencirdeki karhanlar hem soğudu pazarlarından gelgen her kaysi taraflardaki aziz mihmanlar bir yerge cem bulup kömür cihette toluk kapaletlendirişini yanımı küçeytiş, bir xatar təminləşke kapaletli qiliş səviyyəsini östürüş doğrusu da çoğunqur kengişip, fikir almaştırıp, zamanevi kömür kəsb sistemisi kuruluşuğa füç qoştu.
0: Bu qıtımqı Suudi yermenkisini Cungu Kömür Sanayiti Cemiyeti, Cungu Kömür Toşuş Setiş Cemiyeti məsul bulup ötküzdi. Yermenki məzgilidə kömür baylıqını içiş və toşuş sistemisini əlalaşdırış, tok tarq çıxı işiltilidən kömür təminatı, həm də kömür işləb çıxırış, toşuş ehtiyacı kapalətli qiliş, kömür bazırı boyuca məxsus temilik təhlil qiliş, Şincanın kömürünü sırtqı toşuş qatarlıq köplügən məxsus temilik yığın və məxsus meydan pahaliyyətləri ötküzüldü. Yine karhanalarını tonuşturuş ve has mesulatlarını körgezmi kılıp setiş mehsus rayonu mas kademde tesis kılındı. Bununla Şincan'ın kömür baylığı evzellikini cari kıldırıp, İpek yolu iktisat belbeği yadırılık rayonundaki enerjiye kesbinin derisi östürüş maksat kılındı. Cansu Goşin enerjiye setiş çeklik şirketinin baş direktörü Çinci Yuan Mınlık dedi. Guruhimiz kömür bilen təminləpli qalmay kömürdün gaz iliş, cümlədən Şincanın tokini sırtqı yetküzüş cəhətdə, Şincan bilen bolğan həmkarlıqını yanımı çoğun qurlaşdırışını. Bu arqılıq, yana energiya işiltidigan çoğun ölkülə bilen energiya bazısı cəhətdə həmkarlıqını teximi müstəhkəmləşini ümit qılımız.
1: Şincan energiya guruhi setiş şirkti, Jiying energiya şirkti partiya komitetinin şocisi, baş müdir, Fan Bing yakınki yıllardan buyan şirketning Şinjanning kömürni sirtqi toshish iqtidorini sijil östirib, Ningxia, Gansu, Chongqing qatarliq rayonlardagi kömür elektr korxonalari bilan chongqur hamkorlik o'rnatganligi. Şirketning bu qitimqi yarmangidan foydalanib, davlat ichidagi kömür va kömür ximiya sanoati korxonalari bilan bo'lgan chongqur hamkorlikni yanimo kuchaytirganligini aytib, mundaq dedi. İlgirki yıllarda kömürnin setiliş miqdarda diqqatni asaslıqi kömür elektr karxanalarga merkezleştirişke etibar bergen yeduq. Bu yıl bir qısım kömürni asaslıqi memleketnin arqaysi jaylardaki kömür ximiya sanayiti karxanalarga yetküzüp, yuqori derecelik kesipleri cahatta çoğunqurlaştırışni işqa aşırdıq. Bu sıpıdan paydalanıp, devlet işçideki her kaysi çoğun kömür karhanaları bilen bolgan almaştırış, hemkarlıkını küçeytip, devletnin energiye bihatarlikige kapaletlik kılış üçün Şincan karhanalarının paal tökpüsünü koşumuz.
0: İgilinişçe Şincan'daki kömürnün mülçerdeki zapas miktarı 2 trilyon 190 milyar tonluğu yetip, memleket boyunca zapas miktarının 40%'ini ilgilegen. 2025 yılı Şincan'da taş kömür mahsulatı 556 milyon tonluğu yetip, Şincan'ın kömürünü sırtkı yötkeş miktarı 140 milyon tonluğu mukumlaştırılıp, memleket boyunca 20 ülke Aptonom rayon şehrinin energiya təminatı mukum kapaletlendirilgen.
2: 8760 saat getirdim. Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdun. Azraq yapla Türk ısırap kılıçtın sahlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şincan Radyo Televiziya İstansısının Vətən Minin Aylın programımız bacağını çişbəduq. Yaxdırıb anlığınınla rəhmət. Sılu şıtın aboneçilər terminalını çürsənlə, teximi köp məzmunlardan xəbərdar bol alay silə.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yetküzeyli.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Bu sahipimizde maş şorpisi içkende nemüşçün meyngege kan çüşüşünü keltürüp çıkırdı. Kaysıkıldaki kişiler Allah'ıydı dikkat kılış gerek degen mezmunda sözlep verimiz. Yukarı temperaturluk küllerde maş şorpisi nurgun kişinin ısık ötüp gelişinin aldığını eleştiki ölçemlik reçisipka aylandı. Lekin doktorlarının karışça maş yukarı kaliyelik yemeklik bulgaçka muhabbik istimal kılmağanda bir kısım kişiler topuğa yoşurun xayıp elip geledikken. Yakında yukarı kan besim kesilige giriptar bolgan bir ayalının o da üçgün maş şorpisi içi sebeplik mengisige kan düşüşünü keltürüp çıkarğallık doğrusdiki haber kişilerinin dekittini kozgıdı. Fujoudun kelgen bu ayalının köp yıllık yukarı kan besim kesellik tarihi bulup, adette doğruni kanuniyetlik içkeçke kan besimi yakşı kontrol kılıngan. Yaz kirgenden kiyin o maş şorpisinin ısıkını kaydırdığallıkını anlap onu sonun orunda içkeçke o da 3 gün içkenden kiyin toyuqsız 5 katlık ağırıp yandırıp hoşidin ketken. Doktorxanağa elip berilgandan keyin mengisige qan tüşken dep diagnoz koyulgan. Ondaqta maş şorpisi neme üçün mengege qan tüşünü keltirip çıkırdı? Qaysı qıldaki kişiler alohida diqqat qilish kerek. Qandaq içse bexatar boludu. Emdi bu meseleler doğrusu da toxtalımız.

etip, kan besiminin doğru bilen kontrol kılınmaslıqı sebeplik, kan besiminin tez süratte örülüşini, ahırda menge kan tomurlarının yerilip kan işini keltürüp çıkırdı. Şuna bu birkan çıxıl kişiler maş şorpsi içte alahiyede dikkat kılış gerek. Maş yukarı kalilik yemeklik bulup, zehir kaytırış hem doğru zehirini kaytırış roluğu iyige. Maş ya ki maş şorpsini köp mektarda istimal kılganda, bazı doğrularının doğru ünümünün tövallişini keltürüp çıkırdı. Yana maşının tabiyeti soğuk bolğaçka, soğuk, ısıqını kaytırdıgan joñyi doğruları bilen bille istimal kılganda, soğuk üstüge soğuk koşulup, tal aşqazanını asallı zehimlendirdi. Mutaxassislar kan besimini, kan şekerini tövallatış doğrusu, yağ mektarını tövallatış doğrusu, kan uyuşqa karıştırış doğrusu, tenişlandırış türdeki uyku doğrusu katarlıq gharipçi doğrularını işçevatkan kişiler topi, hem de ademgi yağ, kettara katarlıq illetip kuvvet toluqlaş türdeki darçın, parpa katarlıq yangçini illetip soğukunu tarqıtış türdeki joñyi doğrularını işçevatkan kişiler topunun maş şorpsi istemal kılganda tövendeki bir kançı noktığa alahiyeti dikkat kılışın əskertti. Birinciden, her günü kubul kıladığan maş şorpsi umumi mektarının 200 ml'den eşip ketmezdikini. İkinciden, doğru ünümüge təsir yetküzüştün saklanış üçün doğru içken vaqt bilen az digende 2 saat aralık koyuş gereklikini tavsiye kıldı. Mütəxəssislər adetteki ammığı nisbətən etkanda maş şorpsini qandaq istimal kılganda sağlam boludu degen mesele doğrusu da tövendekidek bir netçi nokta cihette əskertiş verdi. Birinciden, istimal kılış mektari. Adetteki sağlam kuramığı yetkerler yazda maş şorpsi istimal kılganda kündülük umumi mektarını 500 ml içtide kontrol kılış gerek. Haptada 2-3 qetim istimal kılsa en muvaffaq. Maşının tabiyeti soğuk, ziyade köp istimal kılganda sağlamlıqqa belgilik xalp elip geledu. Tövendeki bir qan çıxıl kişiler köp mektarda ya ki uzak muddet istimal kılışqa teximi bulmaydu. Yaşanğanlar, balılar ve hazım kılış iktidari acizlar köp mektarda ya ki uzak muddet istimal kılısı bulmaydu. Maş tərkibidiki mol ösümlük aksılının aşqazan üçeyde parçılınışı təsib olğaçqa, asalla əzim kılış nacarlışış, iç sürüşünü kəltürüb çıxırdı. Tal və aşqazan zəyibləşiş, boğumlar muzlap ağırış. Əyiz məzgildə əyiz ağır tüpkilədiğən kişilər topi köp miqtarda ya ki uzaq müddət istimal kılısı bulmaydı. Uzaq müddət ya ki köp miqtarda maş şorpsi istimal kılganda bədəndeki soğukunu iğırlaştırıp, əsildeki bir aram buluş alamətlerini iğırlaştırıp etidu. Amildar ayallar köp miqtarda ya ki uzaq müddət istimal kılısı bulmaydı. Amildar ayallar bir aram buluş alameti görülüşten saklanış üçün maş şorpsini ziyade köp istimal kılısı bulmaydı. İkinci, istimal kılış vaxtı. Maş şorpsini istimal kılışta vaqtqa diqqat kılış gerek. Alaylıq, soğuk nərslərinin tal, aşqazanını zəximləndirib, iç sürüşünü kəltürüb çıxırışdan saqlanış üçün aç qursaq içişki bulmaydı. Uxlaşdın burun içişki bulmaydı. Çünki maşının süydük əydəş alahiyyidiliki keçidə köp siyişini kəltürüb çıxırıb, uyquğa asan təsir görüstüdü. Yuqori temperaturda hərəkət qılıb tərləgəndən keyin dərhal muzlatılğan maş şorpsini köp miqdarda istimal qılmaslıq kerak. Yuqori temperaturda adam bədənidəki qan tomurlar kengi şaltı turğaçqa, toyuqsız soğuqnın qıdı qılışığa uçırsa, qan tomurları ciddi tarayıp, qan tomurlarının yükünü iğırlaşdırıb etidu. Şuna azraq aram alğandan keyin normal temperaturdaki yaki ilman maş şorpsini istimal qılış kerak. Üçüncü, türünü tallaş. Maş şorpsinin otta qayıntıldığan vaqtı oxşumaydı. Bu, yana yeşil, kızıldın ibarat işki xılğa ayrılıdı. Bu, işki xıl maş şorpsinin ünümü mü belgelik pärklınıdı. Küşlük otta 5 minuttan 10 minut kıç qaynatqanda, maş yerilmiğanda usulğan yeşil şorpıda polifenol türdeki maddalar teximu mükemmel saklanıp kalgaçka ısıqını kaytırış ünümi gevdelik buludu. Bu köptarlaydıgan, kurgaq ısıqa çidiyalmaydıgan kişiler topuğa maskildiğan bulup, pekat şorpsınıla ısı buludu. Sus

tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

00993 77 88. Şingşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleb bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilen. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilen ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şingşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleb bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilen. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilen ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Anlavatqınınla Şinjan Radyo Televiziya Stansının Munbet Tıpraq programınızı. Əmdiyedi qıtınlar yezi iyiliki yeza dehqallarga alaqıdar uçurlarda bolsın. Yakında Qatnaş Transport Ministerliği, Gongan Ministerliği, yezi iyiliki yeza Ministerliği qatarlıq 6 tarmaq birleşip yeza yolucular yük transporti, Poşta yuğurma tərəqqiyyatının süpütünü özdürüp, önümünü aşırış hərəkət lahiyyəsini 2026-cı yıldın 2028-cı yılgıcı ni besip tarqatdı. 2028-cı yılının ahırğa barğanda şərqi qısım, otra qısım, ğərbi qısımdaki rayonlarda yeza yolucular yük transporti, Poşta mülazimetinin iştatlıq kentlerini qaplaş nisbeti ayrım-ayrım halda 45%, 45%.

10%-dan köprakka yetkizilip, yolucular yük transporti. Poşta yoğuruş şekli orkılık, poşta tez yollanması da nahiyyedin kent kiçe ozligende kündü bir qitim yetkizüş. Mulazimetnin statlık kentlerini kaplaş nisbiti ayrım halda 35%-dan köprakka yetkizüş tırışıp işkaşırıldı iken.

0: 26-yili 7 ayının 16 günü Peyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberle programımızını başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, ben Zumrat Yasin. Bu kıdemki haberlerimizden asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping Şanghay'da hizmet teşürgende halkının şehri ideyesini umumyüzlük emeliyeti körüstüb, şehir yenilaşını yukarı süpette ilgiri sürüş keyerek deb ta'kidledi. İzleniş jurnalida başucu Xi Jinping'nin Cungu Kompartiyası kurulganlıqının 105 yıllıqını tebrikleş yığınıdı kılgan söz mavzuluk muyum makalesi ilan kılındı. Xanjang Yeni Zelandiya'nın sabıq zonlisi bilen görüştü. Aldıngı 20 yılda işge işlep çıkırış umumi kımmeti okşaş mezgildikidin 4.7% aştı. Cungu iqtisadi sıcıl yığınlışqa əlalışıqı yüzlendi. Amerika armiyası İran'a yanı bir qetim zərbü bərdoğ dedi. Kuveyt'teki Amerika armiyası bazısı etrafında partlaş yüz verdi. Hürmetli radyo dinleyiciler, tövende de yıkıtanla haberlerimizin tepsili mezmunları da bolsun.
0: Stansımız haberi. Cungo Kompartiyası Merkezi Komitetinin başucisi, devlet reisi. Merkezi Harbi Komitetinin reisi Xi Jinping, 7 ayının 15 günü Şanghay'da hizmet tekşürgende munulanı tekitledi. Şehrini yenilaşını yukarı süpette ilgiri sürüş, şehrini zamanıvilaştırış kuruluşudaki muhim tutka. Halkının şehri ideyesini umumüzlük emeliyeti görüstüp, halkın ihtiyacını soraş, halkın akıl paraset soraş, halkın ünüm soraş için durup, Şehrini yenilaştaki türlü hizmetlerini çoğunkur, inçke, puhtı işlep, ahale, ammanın eriş duygusu, bəxt duygusu, bexeterlik duygusunu üzlüksüz küçə etiş gerek. 7 ayının 15 günü çüştünkin, Xi Jinping, Cungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun əzası. Şanghay Şehirlik Partkom'nun şucisi Çin Jinin ve şehir başlıqı Gongjingmen hemralıqda Huangpu rayonuğa jaylaşqan Bensungyuan yolu koçu başqarmısı Ximin Shinsun ahaliler rayonuğa kelip tekşürüp tetkik kıldı. Ximin Shinsun ahaliler rayonuda aldın kasırının 50-ci illerde selingan 4 bina özgertip seliş, yenilaş arqılıq, aşxana, hajatxana sepleniyip, lift ornatılıp, turalğu şaraiti körünerlik yaxşılandı. Xi Jinping mahal universal mulazimet noktasını berip, Şanghay şehrinin tazlık əsləhəleri yok, konu öylənin dərəcəsini östürüp özgərtdiş. Konu şehir rayonudaki ahalilərinin tərəttunu işiltiş məsəlisini tarixi xarakterlik əl qiliş və oltraq rayonunu özgərtiş doğrusudaki tonuşturuşunu anladı. Həm nəq meydandaki xizmətçilərdin alaqıdar əhvallarını təpsili sordu. Xi Jinping munulanı təkidledi. Partiya Merkezi Komiteti şehir hizmetine yüksek əhmiyyət berib, yenilik yartışcan, yaşaş kıbab, güzel, evrişim, mədəni, akıl zamanıvi xalq şehri kuruşunu iniq otturgu qoydu. Şehirlerdeki konu məhəllilərini özgərtiş mühim halqa. Hizmette doğru siyasi netice karışını müstəkkəm turguzub, ve emeliyeti görüstüp, amma oylığanını oylap, amma aldırganı aldırap, ünümlük siyaset tedbirlerini tüzüp ve yolu koyup, uzak kişi boşaşmayı tırışıp, fukrala köngül bölüldüğün işlerini birbirlep yakşı becerip, halkının bəxt saadetini sıcıl aşırış gerek. Keşti tikiş mahareti arkalık, oltrak rayonunun hoculuk başkuruş, ve halk kolaylık mülazimet seviyesini üzlüksüz östürüp, ahalile ammini tırış bir razı kılış gerek. Xi Jinping, pensiyaya çıkan ahale, Zhu Goli'nin öyüde turalgı ehvalini tepsili gözden geçirdi. Zhu Goli başucuğa mındak dedi. Hazır özümüzden aşkanısı, acetkanısı bab oldu. Turmuşumuz köp kolaylaştı. Xi Jinping bunu anlap nait hoşal boldi. U mındak dedi. Fukralanın çoğun küçük işlerga köngül bölüş gerek. Fukralanın turmuşu, aile işi, tekimi muhimi, dövlet işi. Компартия пукралар үчүн кызмат кылды.

0: Allah'ın katnışını tizgildi. Şu cay ammının bihaterlikigi kapaletlik kılış üçün derya boyudiki 29 kentiki 1600'dün artık kişini yötkedi. 7 ayının 15. günü Liaoning'da bu ketimki katlık yağmur asasi cihetin ayaklaştı. Lekin uda yakan katlık yağmur sebebinin şehrinin kısmen yol bileklerde su yığılıp kaldı. Şinyan şehirlik muhit asıraş tarmakları her kıl tiptiki 860'dan artık otomobil acırtıp, şehir yollardaki lay latkılarını keç gündüz tazılap, su çıkırış türbü torunu ravallaştırdı. Fuşunda katnaş katarlık tarmakla kar yağmurda ziyan uçurgan nurgun gol taş yollarını bütün küçü bilen remont kılmakta. 7 ayının 15. günü devletlik apettin müdafiyeleniş, apet ziyinin azaytış, apettin kutkuzuş komiteti, jilingi karta devletinin 4. derecelik apettin kutkuzuş ciddi ahvalgı takabıl turuş layihasını yolga koydu. Hem de hizmet grubusu evetip nek meydanda apet ahvalını tekşürdü. Devletlik terakkiyat ve islahat komiteti jilin ülkesinin tayfun borunu, kar yağmur, kelkün aptidin kiyinki ciddi esligi keltürüş hizmetini yakşı işlişini kollaş için merkez hamçı otudun 30 milyon yuan acırattı. 7 ayının 14. günü devletlik kelkündü müdafiyeleniş, kurgakçılık takabül turuş başkumandallık ştabi işkanısı alakadar tırmakla bilen birlikte Liaoning'a tosmini çarlap, xeterini tekşürüş çirikli grup skatarlık merkezinin kelkündü müdafiyeleniş maddi eşyalarını köpeytti. Maliye Ministerliği ciddi işlağı takabül turuşunu başkuruş ministerliği 230 milyon yuan merkez tabi apetin kutkuzuş meblağını ciddi acırtıp 10 ülke autonom rayon merkezgi bivası karışık şehrinin kelkündün müdafiyeleniş, tayfun borunudun müdafiyeleniş, xeterdin apetin kutkuzuş hizmetini kanat yaydırışıga medet bədi.
1: Stansımız xəbəri. Muhbirning 7 ayının 15-ci günü Qatnaş Transport Ministerliğinden egilişçe bu yıl kirgandan buyan devletimiz yezi qatnaş ul əsliha silinmesini zor aytıp başquruş asraşni rəqəmləşdirib dərəcəsini östürüşkə türtkə bolub yezi taş yollarının ravan bolışdın dərəcəsini yuqur kötürüşkə buruluş yazışını ilgiri sürgən. Bu bir neçə gündə Çinxay ülkesi Xaynan Zangzu Avtonom Oblasti Gunhe nayesinde umumi uzunluğu 52 kilometreden aşıdığan yezi taş yolu kuruluşu ciddi işlenmekte. Bu taş yol Çinxay Köli Mənziri rayonu ve yakın etraftaki iki yezi bazarını tutaştırdı. Ay axırda katnaş başlanğandan keyin etraftaki 6000 kişinin seferge çıkış şaraiti yaxşılınıbla kalmay, yana köl etrafıdaki avat pəsildeki katnaş besimini yeniklitip, liniya boyudaki sayahatçılıkların tərəqiyatı türtkü boludu. Qatnaş Transport Ministerliğinin en yeni sallıq məlumatıdan ayan buluşca, aldınki 20 yılda memleket boyunca yezi taş yollarda 144 milyard 300 milyon yuan muqim mülük məbləği silinib, 34 min kilometre yol yeniden özgertilgen ve yasalgan. 65 min kilometre yol asıraş kuruluşu yolu koyulgan. Mulazimet ixtidari ve bihaterli kapalıdı ixtidari davamlıq aşkan.
0: Stansımız xəbri. Devletlik Energiya İdarisi 7 ayının 15. günü ilan kılgan sallık məlumatı körüstülüşçe, 1 aydın 6 ay gıçı, bütün cemiyetinin tok işiltiş miktarı cemi 5 trilyon 99 milyar 900 milyon kilovat saat giyitip, okşaş məzgildikidin 5.3% aşkan. Bunun içi de toklaş, tok almaştırış mülazimeti, internet sallık məlumat mülazimetinin tok işiltiş miktarı bir kadar tez bulup, ayrım-ayrım 56.9% ve 44% yetken.
1: Stansımız xəbri. Devletlik İstatistiki İdarisi 7 ayının 15. günü ilan kılgan sallıq məlumatı körüstülüşçe, 6 ayda 1. səbtiki şəhərlədə yeniden silingan tavar öylənin setiliş bahası aldınqı aydakidin 0.1%. Nemkeş öylənin setiliş bahası aldınqı aydakidin 0.13% ösüb, o da 4 ay ösken. 70 çoğun otura şehir işçide 20 şehirde yeniden silingan tavar öylənin setiliş bahası aldınqı aydakidin ösken bulup aldınqı aydakidin 4'ü köpeygen.
0: Stansımız xəbri. Süni əqilinin adamlaşken hem türkülük mülazimetini başkuruş vaqtlıq çağrısı 7 ayının 15. günüdün başlap resmi yolu koyuldu. Çağrıda süni əqilinin adamlaşken hem türkülük mülazimetinin insan

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Yakınki mezgilde Şarkı Canıbi Asya'daki nurgun devletlerde devamlı katlık ısık bulup, soğutuş aile elektrik saymalları ve türlük salkındaş mensulatlarının bazarı bekiştik boldu. Temperaturunu tövelletiş, salkındaş ihtiyacı karta, Cungo'nun danlık mark karhanıları, teknikada devamlık yenilik yaratış, yerlikleştirip tetkik kılıp yaratış, ve kün seri mükemmelleşken mülazimet sistemisi tayinip, şu caydaki istimalcılarga tomuz ısıkka takabül turduğan salkındaş layihesini ilip geldi. Tomuz ısık, yukur temperatura, salkındaş istimalığı türtki boldu. El Nino hadisesinin təsirde bu yıl Endoneziyanın nurgun caylarda kurgakçılık peslinin davamlış vakti tekimi uzun bulup, yukur temperatura ve havanın bulgunuş meselesi gevdilik boldu. Malaysiya, Vietnam Katarlık caylamı ısık dolgungu uçurdu. O da katlık ısık, yaz pesildeki salkındaş istimalının köyünerlik eşiği türtki boldu. Vietnam'nın Hanoi'deki Mung Chuang Yaupin şirketinin bir dokunu da elip yürüşke eplik şamal durguç, salkındaş boyun çemberki, salkındaş nemlüngüsü, temperaturunu tövelletiş pürkümüsü katarlık mesulatla, bazır iştik mesulatla ornağı tızıp koyulgan idi. Sırt sayahatki çıkış aldıda turgan Vietnamlık istimalçı Li Huang elip yürüşki eplik bir şamal durguşuna talladı. Li Huang muhbirgi mındak dedi. Jungo'nun danlık marka karhanıları istimalçıların ihtiyacını kandırdıgan nurgun olaydı mesulatlarını ilip geldi. Bağası muhafık, layihalanışı modu bulup, yaş istimalçılarının tekimi karşı ilişiği erişti. Eğer bu mesulatla bulmasa, katlık ısıkta terle pişip yürüşkü doğru giletti. İlip yürüşkü eplik, temperaturunu tövelletiş boyumlarına seleştirganda, hava tenşügüş, Şarkı Canıbi Asya'daki ailelerinin yukur temperaturu takabül turuşudaki asasi güç. Malaysiya'daki Tunji TCL danlık markası mehsus seçiş dükkanı da dükkan başlığı Jang Chivin muhbirge mındak dedi. Yakınki mezgilde dükkandaki hava tenşügüşünün setiliş miktarı devamlık aştı. Nurgun istimalçıla ijtimai alaqı taratkulları arkılık Jungo'nun danlık markalarını çüşengendin kiyin dükkanımızga kelip mesulatlarını sınap baktı. Gali elektr saymalları şirketinin Endoneziya'daki muavin lideri Wing Kan muhbirge mındak dedi. İstimalçılar hava tenşügüşünün soğutuş iktidarı köngül bölüplü kalmastın, energiya tejeş ve sağlamlık alaqadar iktidarlarga tekimi köngül bölüdü. Bu yıl kirgenden buyan Gali özgermi çastotuluk hava tenşügüşünün setiliş miktarı okşaş mezgildekidin zor derecede aştı. Energiya tejeş istimalçılar en ehmiyet berilgan mesulat kımmetinin biri bolup kaldı. Bunundan başka şamal çıkırış, saplaştırış, özünü tazlaş katarlık iktidarlamı kişilerinin dikkatini tarttı. Şu cayının Jungo markasıgı bolgan itirap derecesi maskademli yukur götürüldü. Endoneziyalik istimalçı Lundela Jungo'nun danlık markaları bizni tekimi köpmenbelik tallaş pürüstüge igi kıldı. Mesulat iktidarı üzlüksüz yenilinip derecesi östürüldü. Hem tok ve energiya tejeydi. Bu del bizni en celip kılgan tarap dedi. Urumuntur Xalqara Maslahatchilik şirketinin sallık malumatını körüstülüşçe, yakınki 5 yıldan buyan Jungo danlık markalarının Şarkı Canubi Asya'daki asaslık aile elektr saymalları bazırdaki otturucu ölüşü tahminen 20% yetken. Bunun içi de hava tenşügüş bazırının eşi tekimi körünerlik bulup tahminen 16%'tin tahminen 27%'ki örlügen. Jungo aqli yasımıcılıkı Şarkı Canubi Asya layihesi bilen təmilledi. Şarkı Canubi Asya'nın yıl boyu yukur temperatura, yukur nemlik, yukur tuzluk tuman katarlık tabi muhiti, hem elektr toru şaraiti, turalgı boşluğu,
turmush odati qatorliq jihatlardagi farqlarga qarta jungo korxonalari yerliklashtirib tadqiq qilib yoritish va yasashni davomli ilgari surib yuqori temperaturga bardoshlik berish chirishning oldini olish kang tok besimi qatorliq asosiy iqtidorlarni sarxillashtirishdan shu joyning turmush usuliga asosan mahsulot loyihasini tangshashgacha iste'molchilarning ishlatish odatiga birlashtirib davomli texnika yangilab iste'molchilarni turmushga texim yaqin bo'lgan sharqi janubiy osiyo loyihasi bilan ta'minladi. Hayr shirkitining Malayziyadagi part setish direktori Azil Aziz tanishtirib mundaq dedi. Malayziyadagi nurg'un oilalarda oshxonaning ko'lami bir qadar kichik. Biz Jungodagi bosh organdan Space Fit yurishlik to'nglatqusini kirgizdik. To'nglatqu gavdisining qalinligi aran 594 mm keladi. Hayr shirkati yana 24 kg'lik cho'ng sig'imliq yuyish quritish bir gavda qilingan kir olg'uni bozorga selib, shu joydagi ko'p nopostliq oilalarning ehtiyojini qondirdi. Shundoqla energiya tejash andizisi va ingliz tili, malay tili orqali kontrol qilindigan havo tangshigish mahsulotlarini qo'llaydigan qildi. TCL maxsus setish do'koniga elektr saymini setib olgani kelgan Amir muxbirga mundaq dedi. Ijtimoiy aloqa taratqusida blog egisi tavsiya qilish, do'konga berib ahvol egilash va setib olib sinab beqish. Andin mahsulotning yerliklashtirish ehtiyojiga asosan yangilanishiga ko'ngil bo'lishgacha men Jungo dangliq markalarining yerlik bozorda noayt qarshi ilinganligini his qildim. Bu xil yerliklashtirish tafakkuri o'xshashla Jungo korxonalarining chat eldagi tadqiq qilib yoritish va yasash sistemasini mukammallashtirishi deb ifodalandi. Meydi havo tangshugish sherkiti Tailand tadqiqot markazi taraqqiyot bo'limining boshlig'i Yang Yashin tanishtirib mundaq dedi. Loyihalash kollektivi havo tangshugishning shamol yetkizish qurilmasi va energiya tejash unumini davomli a'lolashtirdi. Keyingi yarim yilda o'ttira yuqori darajalik yangi mahsulotlarni bozorga selib, aqli iqtidorliq shamol yetkizish, shamolni rohat kontrol qilish qatorliq yangi texnikalarni turkumlab o'ttirg'i chiqirmiz. Bag'an siri ko'p Jungo dangliq markalari Sharq Janubiy Osiyoning oila turmush usulini cho'rdab yangilik yaratdi. Oila mulozimat mashina odami dangliq markasi Kovus sherkitining Sharq Janubiy Osiyo va Janubiy Osiyo bozori tijorat bosh nazoratchisi Lin Junxiang tanishtirib mundaq dedi. Yerlik iste'molchilar

0: sağlamlıq dastıqınımızda.
1: Talondiki işkili kodunu sahili sekla yemekliklerinin işlep çıkılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını köreleyimiz. Hatırcam situal alayımız.
2: Kormuğa tuz şekerini azıraq salaydı.
3: Uzun ömür körüşke paydılık.
1: Velisfit bilen işkı verip gelsek tenimiz sağlam boludu. Yok.
3: Uzun ömür körüşke paydılık.
1: Velisfit bilen işkı verip gelsek tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korkmayımız.
0: Sağlamlık kolumuzda.
1: Ehletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
0: Denizlerini içip hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
1: Piyadiler yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mehalimizden muhiti bargansırı yakşı bulmakta.
0: Sağlam cungu birlikte atışımız muhtaç.

Programımız Şinjang Radio Televiziya Stansısının yeni taratkısı Solution Abonçılar Terminalı'da maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıta anlığılı buludu. Radyo anlığıcı dostlar, bu kıtımki programımızda mündak mesmullarda anlatış birimiz. Sağlamlık haberleri sahibimizde, devletimizde uzak müddetlik perveş soğurucusuna katlaşkallar 320 milyon kişiye yetti. Karamay şehri, Şinjang boyunca o ile kisel karavetli mülazimetleri tuncu bulup yolu koydu, degen haber diktanlarda buludu. Sağlamlık bilimlerini emme o ilege yetküzeyli sahibimizde, nemüşçün maş şorpisi ise mengege kan çüşünü keltürüp çıkırdı,

Qadirlik dostlar, anglavatqınında Sinjan Radio Televiziya stansiyasining bevasitan o'tilayotgan tana sog'ligi zo'r boylik programmasi.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yetküzeli.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Bu sahipimizde maş şorpisi içkende nemüşçün meyngege kan çüşüşünü keltürüp çıkırdı. Kaysıkıldaki kişiler Allah'ı dikkat kılış gerek degen mezbunda sözlep verimiz. Yukarı temperaturluk küllerde maş şorpisi nurgun kişinin ısık ötüp gelişinin aldığını eriştiki ölçemlik reçisipka aylandı. Lekin doktorlarının karışça maş yukarı kaliyelik yemeklik bulgaçka muvapık istimal kılmağanda bir kısım kişiler topuğa yoşurun xayıp elip geledikken. Yakında yukarı kan besim kesilige giriptar bolgan bir ayalının o da küçükün maş şorpisi içi sebeplik mengisige kan çüşüşünü keltürüp çıkarğallık doğrusdaki haber kişilerinin dikkatini kozgıdı. Fucaudun kelgen bu ayalının köp yıllık yukarı kan besim kesellik tarihi bulup, adette doğruni kanuniyetlik içkeçke kan besimi yakşı kontrol kılıngan. Yaz kirgenden keyin o maş şorpisinin ısıkını kaydırdığallıkını anlap onu soğunun orunda içkeçke, o da 3 gün içkenden keyin toyuqsız 5 katlık ağırıp, yandırıp, hoşidin ketken. Doktorxanağa elip berilgandan keyin mengisige kan tüşken dep diagnoz koyulgan. Ondaqta maş şorpisi neme üçün mengege kan tüşünü keltirip çıkırdı? Qaysı qıldaki kişiler alohida diqqat qilish kerek. Qandaq ise bexatar boludu. Emdi bu meseleler doğrusu da toxtalımız.

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan radyo televiziya stansiyasının sanat sahnesi programı boyunca anlatış verdik. Yaktırbanlarınla rahmet.
1: Vatan çakırmakta. Tianshan'ın canubi ve şimalideki sansızlığın ailede üsüp yitilgen her millet oğul kızlarının kalbideki anı vatan muhabbeti yalkuncumakta. Ben vatanımını söyleyemem. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Hem de anlaydığınızla Şinjan radyo televiziya stansının vatan benim ailem programı.
2: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Yakşı mesele. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Vatan Menin Ailem programısına alışılan karşı alımız Mən Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Mən Riyasetçi Roşengül İmam.
2: Bu kıtımkı programımızda mundaq məzmullada anlatış birimiz.
3: Şinjan'daki yenilikler sahibimizde Bəxtimni sizgi sözləb birey temisidiki İkinci növbətlik Şinjan Dehqan Çarvıçılar Hekayi Sözləş Musabıqısının ötküzülgəldiki doğrusda sözləb birimiz.
2: Yüksülü vatkan Şinjan sahipimizde memleket boyunca 2026 yıllık yazlık kömür soğudu yermenkisinin ürümçide ötküzülgeldikini tonuşturumuz.
3: Yarkın isim sahipimizde Şinjan tabii pen ve sanayet pelleri şöyeni üçün okutkıcılar koşuğunu kaldırıp getken Li Hışın bilen tonuşumuz.
2: Programımız yine Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratku solution abonuçlar terminalıda mas kademde anlatılıyordu. Hem de her vakit ilgiriki programlarını anlıgılıp oludu.
1: Şinjan'daki yenilikler.
2: Atınumraylıq Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü, Atınumraylıq İctimai Pən Sahasidikilə Birləşmisi Birlikdə Baş Bulub Uyuşturğan Bəxtimni Sizgi Sözləb Berey Temisidiki İkinci Növətlik Şinjan Dehqan Çarovçıla Hikayi Sözləş Musabıqısı Yekında Qızılsu Qırğız Atınum Oblastının Axtun Nahiyəsidə Axırlaşdı. Həlqılğuç Musabıqə Axtun Nahiyəsinin Cüncun Qadimi Şəhərdə Ötküzüldü. Әл қылғыш мұсабықығы кірген 12 ғұрпы Махир Кәскін мұсабық ұлышып, ақырда Санжи областыдың кәлген Яңхуян қатарлық 3 Махир бірінші дәрежілік мұкапатқы ерішті. Яңхуян мұннақ деді. Юртум мені давалыды, мені муапқетке еріштүрді, әмді мені қобыл қылды. Юртумды келі вә тағ дәрияла яна маңа еңі кішілік аят беғішледі. Yurtuğu kaytıp güllendiriş işlerine katlaşkan yaşla addi hizmet uğrunda tırışı vardı. Bert hemmi yerde. Her bir kişinin turmuşu mücessemlengen. Bu kıtımkı musabıqa bu yılın 5'i de Şinjan'daki 14 vilayet oblast

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En-enevi örf adet çoğunkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahibimizde Ürümçi şehrinin şimalığa yeniden bir çökme sınaş istirahat daka yeni yer belgesi koşulgallıkı doğrusu da sözde birimiz. Ürümçi yukarı yeni teknikilik kesle terakat rayonu yeni şehir rayonunun enençü bazardaki yipek yolu sahra istirahat rayonu yakında resmi içildi. Pütülley yeniçe bir ponkit şeklideki bütün küllük yezi ilgiliki mereniyet sayahat sınaş menzeri rayonu şehrinin şimalideki iktidarı en toluk bulgan keçilik mereniyet sayahat ülgüsüge aylanıp her kaysi yaş katlamedikilerinin sayahat kılış oynaş ihtiyacı maslaşıp Ürümçi, Sanji, Vucaçü etrafıdaki şehir ahalları sayahatçilerini istirahat sayahat kılış yeni talışı bilen temelledi. Bu demeliş rayonu enençü bazarının ala süpetlik çaruvçılık baylıqı ve kolaylık katnaş evzellikü gitayını bütün küllük köp hıllaşkan şehir etrafı istirahat oranı berpa kıldı. Bakçı rayonu 6 çoğun alaylı kesb bölükünü filal idi. Bu Vudunli şatlık bağıtısı, bir aile kişileri köngül içiş rayonu, Vanhun beylik bağıtısı, sürat sınaş rayonu, Dehqançılık tədqiqat ögünüş bazısı və taşqi alam boşluqıdaki acayip keçilik çıraq mənzirsi qatarlıqlarını öz içki elib, soqma maşina, kadın maşinisi, su üstü bağıtısı qatarlıq 30 nəçi yürüş köngül içiş əsləhələri səpləndi. Şunun bilen bile səhrada beylik tutuş, ərmək hayvan beqiş, səhra məzlik tamları qatarlıq sınaş türlürmü yolu qoyuldu.
1: Bağcı rayonada keç kündüz böleklerge bölüp ticaret kılış yolu koyuldu. Her günü saat 16'da su üstü sayahat oyunu, sehranı sınış, tez süratlik musabıkı yolu, Vudunli şatlık bağıtısı katarlık kündüzlük faaliyetler umum yüzlük içi bitildi. Saat 22'de bütün rayon sırtıdaki alem boşluğu baş temi kılıngan çırak mənzirisi bağcı rayonunu yorududu. Gayrimaddi medeniyet mirası tömür uçquni çatırtış oyunu, su üstüdeki uçar adam alayidi mahareti, gülxan yekiş qatarlıq alayidi oyunlar arka arkadan orulunup koyuk keçelik sayahat kaybiyatı yaratılıdı.
0: Mol köp kıl oyun oynaş sınıqı şehir ağalarının yakşı bahasıgı erişti. Bir ailedeki tört adamını elip oynağılı kelgen Ürümçi şehri ağalısı Vanji mundaq dedi. Bağcı rayonunda oyun türlerinin türü köpken, balıla bütün musafede naidi köngüllük oynaydıken, keçilik alahidi numarla kişiye yeniçi tuyğu berediken, bu yerde hakiki sınaşını his kılalaydıken siz.
1: Egilnişçe Yipek Yoli Sahra Istirahat rayonu türünün kuruluşu 2024 yılı başlangan. Şinjan Yaşın Yipek Yoli Medeniyet Sayahat Başkuruş Çeklik Şirketi berpa kılgan. Cem'i 30 milyon yuandan artık meblağ selinip, əqli iktidarlıq mənzara rayonu. Sayahat mulazimeti yandaş əslihaları mükemmelleştirilip, şal etizi ermek hayvallar şatlıq bağıtısı. Sahra Tenterbiye Şatlıq bağıtısı qatarlıq özgüce iktidar rayonu berpa kılınıp, yemek içmek, yatak, oynaş, oyun körüş qatarlıq köp cehettiki ihtiyacını kandırdıkken.
0: Şirketin baş müdiri Mat Hanyin mundaq dedi. Bağcı rayonumuz kündüzü azadı sayılı kılış, keçisi oyun görüştek bütün küllük ticaret endisini işe aşırıp, Ürümçi şehrinin şimalideki keçilik mereniyet, sayahat boşluğunu ünümlük doldurdu. Keyinki kademde bağcının yumuşak detal ve katlık detal əslahalarını davamlıq əlalaştırıp, tört pəsilinin yenilin işini baş temi faaliyeti ve oyun məzmunuğu birleştirip, türlük hükümet karxanı birleşme dostluğu, tədqiqat ögünüş ömükü kuruş, ixtisat soda almaştırış faaliyetlerini tutaştırıp, mərniyet sayat kəsbi arqılıq şu caydikilerinin işi oruluşuğu türtkü bulup, dikkallanın kırmını köpeytişi küç koşup, şehrinin şimalı da əlalaştırıp,

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yükselen vatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde memleket boyunca 2026 yıllık yazlık kömür soru yermenkisinin Ürümçi'de ötküzül geldiğini tanıştırırız.
1: Memleket boyunca 2026 yıllık yazlık kömür soru yermenkisi yakında Şincan Halkara Yığın Körgesme Merkezi'de ötküzüldü. Devlet içindeki kömür işlep çıkırdığın asaslık ülke, abdonom rayon şehirler, kömür kesip zencirdeki karhanlar hem soğudu pazarlarından gelgen her kaysi taraflardaki aziz mihmanlar bir yerge cem bulup kömür cihette toluk kapaletlendirişini yanımı küçeytiş, bihatar teminleşke kapaletlik kılıç seviyesini östürüş doğrusu da çoğunkur genişip, fikir almıştırıp, zamanevi kömür kesip sistemisi kuruluşuğa küç koştu.
0: Bu kıtımkı Suudi Yermenkisi'ni Cungu Kömür Sanayeti Cemiyeti, Cungu Kömür Toşuş Setiş Cemiyeti mesul bulup ötküzdü. Yermenki mezgilide kömür baylıkını içiş ve toşuş sistemisini alalaştırış, tok tarık çıkı işletilirgan kömür teminatı hem de kömür işlep çıkırış, toşuş ihtiyacı kapaletli kılış, kömür bazırı boyunca mehsus temelik tahlil kılış, Şincan'ın kömürünü sırtkı toşuş katarlık köplügen mehsus temelik yığın ve mehsus meydan faaliyetleri ötküzüldü. Yine karhanalarını tonuşturuş ve has mesulatlarını körgezme kılıp setiş mehsus rayonu mask hedemde tesis kılındı. Bununla Şincan'ın kömür baylığı evzellikini cari kıldırıp, İpek yolu iktisat belbeği yadırılık rayonundaki enerjiye kesbinin derisi östürüş maksat kılındı. Cansu Goşin enerjiye setiş çeklik şirketinin baş direktörü Çinci Yuan Mınlık dedi. Guruhimiz kömür bilen teminleple kalmay kömürdün gaz iliş, cümleden Şincan'ın tokini sırtkı yetküzüş cahette, Şincan bilen bulgan hemkarlıkını yanımı çoğunkurlaştırışını. Bu arkalık yine energiye şiltirgan çoğun ölküle bilen energiye bazısı cahette, hemkarlıkını tekimi mustahkemleşini ümit kılımız.
1: Şincan'ın energiye guruhi setiş şirketi, Ciyin Energiye Şirketi Partiya Komitetinin şocisi, baş müdür Fen Bing, yakınki yıllardan boyan şirketinin Şincan'ın kömürünü sırtkı toşuş iktidarını sicil östürüp, Ningxia, Gansu, Chongqing Katarlık rayonlardaki kömür elektr karhanaları bilen çoğunkur hemkarlık urnatkallıqı. Şirketinin bu kıytımkı yermengeden paydalanıp, devlet işçideki kömür ve kömür kimya sanayeti karhanaları bilen bolgan çoğunkur hemkarlıkını yanımı küçeydilgallıkını eğitip mundaq dedi. İlgirki yıllarda kömürnin setiliş miktarda dikkatni asaslıqı kömür elektr karhanalarına merkezleştirişke etibar bergen yeduk. Bu yıl bir kısım kömürni asaslıqı memleketnin erkaysi caylardaki kömür kimya sanayeti karhanalarına yetküzüp, yukarı derecelik kesipleri cahette çoğunkurlaştırışını işka aşırdık. Bu sıpıdan paydalanıp, devlet işçideki her kaysi çoğun kömür karhanaları bilen bolgan almaştırış, hemkarlıkını küçeytip, devletnin energiye bihaterlikige kapaletlik kılış üçün Şincan karhanalarının paal tökpüsünü koşumuz.
0: İgilinişçe Şincan'daki kömürünün mülçerdeki zapas miktarı 2 trilyon 190 milyar tonluğu yetip, memleket boyunca zapas miktarının 40%'ini ilgilegen. 2025 yılı Şincan'da taş kömür mahsulatı 556 milyon tonluğu yetip, Şincan'ın kömürünü sırtkı yötkeş miktarı 140 milyon tonluğu mukumlaştırılıp, memleket boyunca 20 ülke, Abdonom rayon şehrinin energiye teminatı mukum kapaletlendirilgen. Cungu Kömür Toşuş Setiş Cemiyeti'nin muamın başlığı Zhao Zhengu, bu kıtımkı yermenkinin kömür kesip zencirinin yukur töven ekimedeki karhanalar üçün yukur ünümlük almaştırış süpsi hazırlap, devletimizde kömür kesbinin imkaniyetlik sicil, yukur süpetlik terakkiyatıga yeni hareketlendirgücü küç koşuduğalıkını bildirip bundak dedi. Şarkı Cungar, Turpan Kumul, ili Kuça Baydın ibaret tüt çoğun tayyar kömürlükten baylıq zapısı zor. Keziz şaraiti yakşı bolğaçka, memleket boyunca işlep çıkırış ıhtıdari zapısını, rayonun halkıgan ciddi işlağı takabıl turuş, yötkep işiltiş, kömürdün may, gaz eleştiki yadırılık orlaştırış rayonu. Şuna, Көмір жәхәтті толық капалатландырыш ролыны омымызды күчәйтіп, тәминатқы капалатлық қырыш базы құрылышын күчәйтіп, ішләп шықырыш ұқтыдарыны запас сақлаш түзіміні елгі қойып, ток тарық тішкі ішілтілдіған көмір жәхәтті отыра ұзақ мұдәтлік келішімге әмәл қырыш ниспітіні өстіріп, адәтікі вақытта мұқым тәмінләш, шілтіште мұқым тәқсімләш, жидді вақытта ішілтәләйдіған болыштек энергия бейхатерлікі капалаты системісі бәрпа қылып, көмір білән тәмінләшінің еніқтіқі арқылық ташқи мұйтының еніқсізліқіға тақабыл тұрымыз.
2: Их, аны вәтен, сіз мәрданы чылап, таң қуяшыны, сәхәр жимжитқыны ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік Чунхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжаң радио-телевизия станысының «Вәтен менің айлам» программасына аңлышыңланы қаршы алымыз.

0: 760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yorqin ism. Hürmetlik radio anlıgıcılar, bu sahipimizde Şinjan tabii pen ve sanat pelleri şöyene de ketmeydiğen okutukçuda koşunu berpa kılgan yıkışın bilen tanışımız. Dunghai deniz sahilidin Tianshan'ın cenubi etkigece Şinjan'ı yardan beri vatkan okutukçı. Ningbo Daşı'nın profesörü Li Hışın Şinjan tabii pen ve sanat pelleri şöyene de çıntırıp nöl halettin kesp içip şu caydaki okutukçularını terbiyelep şu caygı elip ketkili bulmaydıgan okutukçular koşununu kaldırıp getti.
1: Şinjan tabii pen ve sanat pelleri şöyene'nin yemeklik kesbi tecrübe hanısı da okutukçı okutukçular ilgar tecrübe üskünlerden paydalanıp Ögünüş tədqiqatını qanat yaydırıb atdı. Ningbo Daşı'nın profesori, Şinjan təbii pən və sanayət pənləri şöyənin peşqədəm oqutqısı Li Hışın 2018-ci ili bu yərgə gelib yeməklik ilmi və quruluş şöyəni quruşqa təyərlik qıldı. Eyni çağda şöyəndə üçlə oqutqıcı bar idi. Təcrübəxanı yox. Oqutuş asası aciz idi. Li Hışın mundaq dedi. Mən özümge Şinjanga yardan beriş uzaq məzgillik iş. Asas qanca acizi yerge teximi çonqur və əməli işləydiğən adam lazım. Oqutqıçılar qoşununu küçəytkəndilə Şinjanga əqiqi yardan bərgili buludu, deyittim.
0: Li Hışın 2021-ci yılı 8-ci ayda 3-20 yıl davamlaşkan Şinjan'ı yardan beriş vazifesini ahırlaştırıp, Ningbo Daşö'ge kaytıp, pensiyaga çıkış resmiyetini becirdi. Şinjan tabii pen ve sanat pelleri şöyeni yemeklik ilmi ve kuruluşu şöyeni yığılı kurulgaçka mutakassız profesorla kemçiliydi. Şuna Şinjan tabii pen ve sanat pelleri şöyeni Li Hışın'ın mektepki kaytıp işlep mektepten hizmetini davamlı kollayışını ümit kıldı. Aslında cembuluş hatlıqının bahril nalaydıgan Li Hışın yani bir kıtım seferge atlanıp Şinjan tabii pen ve sanat pelleri şöyeni kaytıp geldi. Li Hışın mevkani şücenin kesip ihtiyacı koyup şücenin ehvalıgı karab kesip kuruluşu layihası tüzüp, yemeklik türdeki toluk kurs kesbidin üçünü muvaffakiyetlik ıltımas kılıp, Cenubi Şinjan'daki Ali mekteplerinin kesbçiyatki kemtüklükünü tolukludu. Yani mektep dercilik, ala süpetlik dersliktin üçünü berpa kılıp, dikkatini şu cahidiki okutukçular koşununu yetiştirişki merkezleştirip, yaş okutukçularını yetiştiriş layihası tüzdü. Bugünkü günde yemeklik ilmi ve kuruluşu şöyeni de ölçemlik tecrübe hanıdın 12'si, 56 okutukçı, 1200'din artık okutukçı var. Şinjan tabii pen ve sanayet payları şöyeni yemeklik ilmi ve kuruluşu şöyeninin yaş okutukçısı, Zhang Xiaoyan

0: 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiğe 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışığa 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şincan Radyo Televiziya İstansısının Vətən Minin Aylın programımız bacağını çişbəduq. Yaqtırıp anlığınınla rahmet. Sılı şıtın aboneçiler terminalını çürsənlə, teximi köp məzmunlardın xəbərdar bol alay silə.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idare kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışanan karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdikerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılu şıtın abonucular terminalıda maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayda anlayıcılı boludu.
3: Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmullah boyunca alış birimiz.
2: Kanun haberleri sahipimizde devlet tor salahiyetini itiraf kılış ammavi mulazimetini başkuruş çağrısının yolu koyulganlığına bir yıl boldu. Şincan kem cınlap biriş katarlık meselelerini merkezlik tüzüdü degen haberler dikkatinladı boludu.
3: Dilo ve kanun sahipimizde kelişim bilen nizam namıda tokunuş görülse payı hukuku arkalık meblağ çıkarışta zade kimnin gepini anlaş gerek degen dilo misalını sözlep birimiz.
2: Amı üçün əməli iş qılıb bir sahibimizdə girələşmi icra qılış mexanizmi icra qıldırıb bir işini iltimas qılğıçının qarzını toliq qaytarıb verişiga yardım bərdi degan məzmun diqqətinladı boludu.
3: Amda diqqətinla bugünkü qanun sizge həmrah proqramımızın təfsili məzmunlardı bolsun. Qanun xəbərləri.
2: Gün'en ministerliğinin haberine asaslanğanda 6 tarmak ilan kılgan devlet tor salahiyetini itiraf kılış ammavi mulazimetini başkuruş çağrısı yolu koyulgan bir yıldan buyan devlet tor salahiyetini itiraf kılış APP'sinin çürülüş miktarı 90 milyon kıtımı yetken. Cemi 40 milyon adem rakamlık salahiyet erişini iltimas kılıp 280 milyon kıtım tor salahiyetini itiraf kılış mulazimeti bilen teminlegen. Devlet tor salahiyetini itiraf kılış ammavi mulazimetinin cemiyet tesir gücü, ammanın kabul kılış derecesi sicil ösken. Gün'en ministerliğinin statistikasına asaslanğanda hazırgıça 400'in artık kesbi mesul tarmak, caylardaki hükümet tarmakları, karxana, kesbi orulla, hem de çoğun tipteki tor supuları itiraf kılış mulazimeti bilen haksız teminlenip, türlük APP, küçük programma, 530'in artık Tor bektigi ulanğan.
3: Tor sahasida Weixin, QQ, Weibo, Taobao, Jingdong, Pinduoduo, Baidu, Kuaishou, Meituan, Didi, Xiaohongshu, Douyin qatarlıq asasi iqim tor supularının hammisi tor salahiyetini itiraf qilishda bir knopka bilan kirishni ishqa oshirib, hisobot nomerini ishlatishning qulayliqligini unumlik o'stirgan. Weixin, Xianyu, Youku, Tengshun Sini, Tengshun Xabarları Qatarlıqlar hesabat numarı bexatarlıqı Qatarlıq salahiyyatını itiraf qilish muhitida qollanıp, ras nam tüzümü tedbirlerini yanıma əməliyleştirip, ras nami ras əməz kişilə məslisini həl qılğan. Bu jarayanda supla əmdi toru əhlinin haqiqi salahiyyat uçurğa erişelmeydiğan bolup, ras namni aşkarlamaslıq işqa aşırılğan. Məmuri işlam mülazimeti sahəsində

0: Haberler Merkezi Uygur Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolağını eskertti.
1: Tamakni ilmi buyrutup sağlam ozuklana ili. Tamakni pak izleyip eşip kalgan bulsa ele bala ili.
0: İksatçıl ve ticeşlik bulup eşemeçlik kılmayla. Yeni üstünü evci aldırıp söz hareketimizde ülgü bulayla.
1: Tamak üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhtcamlıklar temizi. Tamak ısırap kılmaslık mı? Emmimiz özümüzden başlayalım.
2: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Dilo ve kanun sahipimizde kelişim bilen nizam namıda tokunuş görülse pay hukuku arkalık meblağ çıkırışta zadi kimnin gepini anlaş gerek degen dilo misali dikkatinladı bolud. Turmuşta bazı kişiler salahiyetini aşkarlaş kolaysız bolgallıktın kesp rıkabeti çeklemesinin özünü kaçırıp ya ki şahsi sırrını közde tutup emeli meblağ çıkarıcı kişi uruk tukkan dostlarını izdep ulağa özgü vakaleten pay çekini ilkede tutkuzup özü perde arkası da külengi pay çık bolud. Lekin bu hıl oralaştırış muvapık bir taraf kılınmısa yoşurun hep payda kılışı mümkün. Yakında Ürümçi şehri Şimigo Raylık Halk Sot Mehkemesi pay hukukunu vakaleten ülkede tutup duruş keltirip çıkarken macera dilosunu ilan kıldı. 2020 yılı 5. ayda LX Katarlık 5 kişi meblağ çıkırış hemkarlık gelişim namısı imzalap A şirketini kurup ortak meblağ selişini pütüşken. Bunun işçi de LX 30% payını ilgilegen. Lekin gelişimdeki LX'nin ismini onun yeznisi Van X vakaleten imzalagan. Aslida haqiqi pul chiqargan perde orqasidagi loban Wang X'ning o'zi bo'lib, yoshurun pay chiqdi. Bu xil vakaleten ilkida tutish munosabati A shirkatining boshqa pay chiqlariga ayon edi.
0: Şirket kurulgandan keyin gerçi Wang X'ning savdosini tarmoqlarga ismi tizimlatilmagan bo'lsa-mu, lekin pay chiqlar boshqurish to'pida naiti jallanib ketdi. Xizmat o'rinlashtirish, tijoratni muzokara qilish, qarz so'ylashga inkas qaytirishda xuddi bir lobanda qiyofatni namoyon qilgan edi. Boshqa paychiklarmi topda Wang X'dan mablag' chiqarish pulini ko'p qitim so'ylagan bo'lsa-mu, u birdak javob qaytirib, mablag' chiqarishga va'da beradi. Lekin Wang X amaliyotda 100 ming yuandan ortiq mablag' chiqargan bo'lib, bu ayni chaqda va'da qilgan chiqarishga tegishli mablag'dan 260 ming yuandan ortiq kam edi. 2024 yılının ahırda A şirket Wang X, LX üstüden bırakla Ürümçi şehri Şimigo Rayonlu Halık Sot Mehkemesi'ye dava kılıp, Sot Mehkemesi'den şikayetçinin pay çek çıkardığın meblağını toluqlaşka hüküm kılışını, hem de şikayetçinin şu sebepten gelip çıkan ziyanını tölep berişini talep kıldı.
1: Bununla karıta Wang X mundaq sebep görsetti. 2020 yılı 10. ayda A şirket tizim özgertiş resmiyetini bejirgen. Enge aldırgan şirket nizam namisi ve payçıklar kengişinin kararı körüstülüşçe şirketinin enge aldırgan kapitali 560 milyon yen bulup LX yani Wang X'ke vakaleten ilkede tutup durgan pay hukuki itiraf kılgan çıkırgan pay sonması pekat 168 milyon yen. Onun üstüge meblağ çıkırgan vakti 70. yılı, 5. ayının 1. günü, yani 50 yıldan keyin. Wang X'nin bu radiyası, kanun yürgüzüş emeliyetindeki bir yadrolu kıyın meseleye çetilgan. Teşebbüs kılıkçının gelişimi bilen, keyin enge elinigan şirket nizam naması da tokunuş görülgende, zadı kayısı ölçem kılınır. Sot mehkemesi sot kılıp bunda karıdı. Meblağ çıkırış hemkarlık gelişim naması her kayısı taraflarının hakiki maksat ihbarısı bulup, kanunluk küçge ige. İkinciden, kelişim imzalanğandan keyin başka pay çıkılanın hemisi de kelişimde pütüşken meblağ çıkırış sonması, yani öz nispeti boyunca mecburiyetini ada kılgan. Bu, her kaysi taraflarının emeli emel kılıdgan kaidesinin nizam namı emez, belki kelişim işkerlikini şüyendirir. En ahırda,

0: Burcun urku yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan. Temizsel çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytildi. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini do numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan. Temizsel çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytildi. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüden körü bilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Şinjan'da 23 yıl yıldızlatıp yakşı bağı erişken Kanfuyen şirketi Winerver Rohi bile işlep çıkagan yemeklik arkalı kuvvet duluklaydığa yakşı meslat Weichangkang, Guangdong pinnisi, Yangchunsha, Kolinjan, Kanise Katarlı hem doğra hem yemeklik kılındığan doğruluk ösümlüklerden işlengen. Guangdong'da ösüdüğün 10 aydın 14 ayı pişirdiğün pinnige sap kuş bıraktık Yangchunsha koşulup yokur kuyuklukta saplaştırış teknikisi, tövən temperaturda hücayir divarını buzup taşlaş teknikisi kullanılıp, saplığı aşırılıp, arılaş madde çıkır bitilip doğruluk ösümlüklerin uzuklu terkibi saklap kılındı. Kuşkaver, Kanfuyen şirketinin mehsul sağlamlık yetekçisi Fatime Malım'ın Nehmet da meslet bir iş faaliyeti başlandı. Fatime Malım 7. ayın 17. günü Baynaye Katnaş Yolu Şarkı Körük Mahallesi 12. bina 105. oydaki Kanfuyen meslatlarının mehsul setiş dükkanında. 7. ayın 18. günü Aksu Şehri Aybulak Mahallesi 9. numar Kanfuyen meslatlarının mehsul setiş dükkanında meslet verildi. Şu günü dükkan kegen xeridarlar mukafatlı faaliyet katnaşıp kütülmegen kuşalıklara erişeleydi. Kanfuyen şirketinin meslet soruş kızıklarına telefon numarı 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185 Kanfuyen şirketi siz ve ailenizdeki ilanın sağlamlığını qoğdaydı. Şinjanda 23 yıl yıldızlatıp yaxşı bağı erişken Kanfuyen şirketi Winerver Rohi bile işlep çıkagan yemeklik arqılı kuvvet duluqlaydığa yaxşı məhsulat Weichangkang, Guangdong pinnisi, Yangchunsha, Kolinjan, Kanise qatarlı hem doğra hem yemeklik kılındığan doğruluk ösümlüklerden işlengen. Guangdong'da ösüdüğün 10 aydın 14 ayı pişirdiğün pinnige sap kuş bıraktık Yangchunsha koşulup yokur kuyuklukta saplaştırış teknikisi, tövən temperaturda hücayir divarını buzup taşlaş teknikisi kullanılıp, saplığı aşırılıp, arılaş madde çıkır bitilip doğruluk ösümlüklerin uzuklu terkibi saklap kılındı. Kuşkaver, Kanfuyen şirketinin məhsul sağlamlık yetekçisi Fatime Malım'ın Nehmedan'da meslet bir iş faaliyeti başlandı. Fatime Malım 7. ayın 17. günü Baynaye Katnaş Yolu Şarkı Körük Mahallesi 12. bina 105. oydaki Kanfuyen meslatlarının mehsul setiş dükkanında. 7. ayın 18. günü Aksu Şehri Aybulak Mahallesi 9. numar Kanfuyen meslatlarının mehsul setiş dükkanında meslet verildi. Şu günü dükkan kegen xeridarlar mukafatlı faaliyet katnaşıp kütülmegen kuşalıklara erişeleydi. Kanfuyen şirketinin meslet soruş kızıklarına telefon numarı 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185 Kanfuyen şirketi siz ve ailenizdekilerin sağlamlığını qoğdaydı. Şinjanda 23 yıl yıldızlatıp yaxşı bağı erişken Kanfuyen şirketi Winerver Rohi bile işlep çıkagan yemeklik arqılı kuvvet duluqlaydığa yaxşı məhsulat Weichangkang, Guangdong pinnisi, Yangchunsha, Kolinjan, Kanise qatarlıq hem doğra hem yemeklik kılındığan doğruluk ösümlüklerden işlengen. Guangdong'da ösüdüğün 10 aydın 14 ayı pişirdiğün pinnige sap kuş bıraktık Yangchunsha koşulup yokur kuyuklukta saplaştırış teknikisi, tövən temperaturda hücayir divarını buzup taşlaş teknikisi kullanılıp, saplığı aşırılıp, arılaş madde çıkır bitilip doğruluk ösümlüklerin uzuklu terkibi saklap kılındı. Kuşkaver, Kanfuyen şirketinin mehsul sağlamlık yetekçisi Fatime Malım'ın Nehmedan'da meslet bir iş faaliyeti başlandı. Fatime Malım 7. ayın 17. günü Baynaye Katnaş Yolu Şarkı Körük Mahallesi 12. bina 105. oydaki Kanfuyen meslatlarının mehsul setiş dükkanında. 7. ayın 18. günü Aksu Şehri Aybulak Mahallesi 9. numar Kanfuyen meslatlarının mehsul setiş dükkanında meslet verildi. Şu günü dükkan kegen xeridarlar mukafatlı faaliyet katnaşıp kütülmegen kuşalıklara erişeleydi. Kanfuyen şirketinin meslet soruş kızıklarına telefon numarı 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185 Kanfuyen şirketi siz ve ailenizdekilerin sağlamlığını qoğdaydı.

0: Bunlarını eskertirdi.
1: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
0: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhtcamı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı ticəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
0: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhtcamı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

0: qonunchil shahar barpo qilib tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Karamay Aerodromi Gong'an İdarisi köp liniye boyunca küçep, yazlık yolucu toşuş boyunca aerodromun bir hatarlık müdafiye liniyesini müstehkemledi degen mezmunda sözlep birimiz.
0: Yakın küllerden bu yanın Karamay Şehirlik Gong'an İdarisi, Aerodrom Şöbe İdarisi, tüzeşini küçeytiş, halkının bir hatarlıkını koğdaş, terakiyatını ilgörü sürüş hizmet asası liniyesini çın gözlep, aldın oranlaştırma kılıp, delcayda tedbir kolunup, amallık saklaş boyunca aldını iliş tizgilleş, halkı kolaylık mulazmet, katnaşını başkuruş tizgilleş, kanunu umumlaştırış teşvikatıdan ibaret tört türlük noktalık hizmetini bir tutaş pilallap algı sılcıtıp, köp liniye boyunca küçep aerodromunun bihatarlık müdafiye liniyesini müstehkemlep, kan yolucularının bihatar, ravan, azada seferge çıkışıga kapalatlık kıldı.
1: Bu şöbe idare sayahatının avat peslidiki amallık alahidikigi birleştirip, belgelengen noktuğu oruluşup koğdaş, herket altıda çarılıp aldını iliş, vazifi icra kılışka, herket çan tayyar turuş birleştirilgen strolik vazifi öteş endisini yolga koyup, sakçı küçünü ilmi tanşep taksimlep, noktuluk rayılarını çarılaş kitim sahnını köpeytip, dikkatini aviyasiya binasının kırış çıkış eğizi, bihatarlık tekşürüş rayonu, yolucularını çürüş yolu katarlık adem zıç rayonları merkezleştirip, yolucular ekimin yukarı pelle mezgelide sakçılarını körüş nispeti ve işlerini başkuruş nispetini östürüp, tez süratte ciddi işlağı takabül turuş inkası kaytırış mekanizmini takamullaştırıp, ayrı planda cidel kılış, öktemli kılıp çatak çıkırış katarlık, kanunlu hılap kılmışlarını kattık teşhürüp bir taraf kılıp, aerodromun amallık muhitini her taraflama saplaştırdı.
0: Halkı kolaylık mulazmet cihette bu şöbe idare aerodrom fınçavçı sakçı ötüngü tayinip yolucularını seferge çıkış boyunca meslehet veriş. Musabiqi münasibetlik suallığa cevap veriş, yetken derslerini izdeş qatarlıq, asasi mulazmet bilen daimliq təminləb, yaşanqalla, əmraq buladığan adam yox balala, meyib kişilə qatarlıq alaydı kişilə topini noktalıq halda birgi bir illiqliq yetküzüb yardan veriş yöləş bilen təminlədi. Şunun bilen bilen, aerodrom fınçavçı zidiyyətlərini mürəsəqiliş işxanısından paydalınıb, yolucula arsıdiki macera, takallışış zidiyetini şu cayının özü de hal kılıp, küçük işlerini şu cayının özü de bir taraf kılış, havip hatarını mənbədin tügütüş mekanizmini əməl iləşdürüb, yolucularının səpərgi çıxış eriş duyğusunu həqiqi aşırdı.
1: Aerodrom etrafındaki avtomobil ekiminin tez köpüyüşü, belgelemeki xilap halda avtomobil toxtutuş, kıstançılık köpkörülüş meselesi qarıda bu şöbi idare yukarı pəllim məzgəlidə belgelengen noktada növəçilik kılış, normal pəllim məzgəlidə hərəkət altıda çarlaş əndiyisini yolga koyup, avtomobillerin toxtaş tertifini qatdı qeyliplaşdırıp, yol ilgili valgan avtomobillerini vaxtıda nəsihət kılıp ayrıldırıp, meydan rayonunun katnaş besimini ünümlük yenikletti. Şunun bilen bilen aviyasiya Mayambır rayonu, yük transport meydan vokzali, hava katnaşını başkuruş rayonuğa karata, tor yeyiş şeklide bir hatarlık boyca retke turguzup tekşürüşünü kanat yaydırıp, ayrı durumda turuşluk orlarının asasi gevdilik mesuliyetini çıngıtıp, bir hatarlık töven çekini menbedin sakladı.
0: Bunundan başka bu şöbe idare kanunu umumlaştırış ötkilini aldığı sürüp, yolucular, aerodromdaki ticaretçiler, aerodromda turuşluk işli güçler katarlık kişiler topuğu yüzülünüp, aldamçılıkla karıştırış, aldamçılıktan sahılınış, katnaş bihatterliği katarlık mühim noktalarını çürüdüp, tipik dilo misalları birleştirip, katlamı bölüp, kanunu umumlaştırış leksiyasını kanat yaydırıp, aerplanda cidel kılış katarlık kılmışlarının kanuni akıbetini umumlaştırıp, ammini medeni yol yürüş, kanun nizamlığa rayı kılışkı yetekləb, aerodromdan səpərgi çıxış və ticaret sodu muhitini sicil əlalaşdırdı. Karamay Şəhərlik Gong'an İdarisi Aerodrom Şöbi İdarisinin alaqıdır məsuli mündaq bildirdi. Yazılıq toşuştiki bir xətərlikini qoğdaş, aşkışlıq tügüllərini sicil çın közləb, xizmət məsuliyyətini çıngıtıb, yolucularının səpərgi çıxışıqa kapalatlı qılımız.
2: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizge hamra programımızın mulazimet prinsipi.

Hörmətli radio dinləyicilər, indi Abdunum rayonumuz 16 şəhərinin hava raydan məlumat verimiz. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 24-35 Celsiya gradusqca. Altayda hava uçuq bulub keyin bulutlanadı. Temperatura 19-33 Celsiya gradusqca. Çöçəkdə hava bulutluq bulub keyin eciladı. Temperatura 19-37 Celsiya gradusqca. Xolcuda hava uçuq, temperatura 23-36 Celsiya gradusqca. Bortlada hava uçuq, temperatura 21-35 Celsiya gradusqca. Qarmayda hava uçuq, temperatura 27-40 Celsiya gradusqca. Kuytunda hava uçuq, temperatura 25-38 Celsiya gradusqca. Şehanzada hava uçuq, temperatura 20-38 Celsiya gradusqca. Sancıda hava uçuq, temperatura 22-38 Celsiya gradusqca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 24-33 Celsiya gradusqca.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Münbət Tüpraq programmasını anlayışınlarına qarşalımız. Mən riyasetçi Roşen Güleyman. Dostlar, bu qedimki programımızda tövəndiki məzmunlarda anlatış verimiz. Güllünüvatqan yezi kentlərəki nəzər səhibimizdə Xotan Nahiyyəsi, Seğiz Köl Yezisi, Zumrət Köl Mənzir Rayoni səyahətçilərini cəlib qıldı. Sanji oblastining yerlik aqillar ömiki etis beshida texniki o'g'itib, qiyin masalalarni hal qildi degan mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Qaltis beish mahirlari sahifamizda avtonom rayon bo'yicha Munavvar partiya ishlari xizmatchisi, Shayar nahiya Gulbog' bozori, Guruch Qotan kent partiya yechakisining shojesi, kent aholilar komitetining mudiri Li Yongsin amaliy ishlab kentni gullandirishda avangardlik rol o'ynadi. Mamlakat bo'yicha ilg'or asosiy qatlam partiya tashkiloti, Xinjiang Tianyun organik yezi egilik chaklik shirkati partiya yachaksi partiya qurilishini ishlab chiqarishning birinchi sepiga yaqinlashtirib, sovuq suv beliqi o'zgacha kasbini kuchaytirib, har millat ommining kirimini oshirib beshiga turtki bo'lishda ching turdi degan mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Yezi egiliki yeza dehqanlarga alaqadar uçurlar sahibimizde Toli nahiyasının işkil yezi egilik mahsulati devlet derecelik itiraf namisiga erişip özgüce yezi egilikini güllendiriş nam kartısını culalandırdı qatarlıq uçurlarını anladımız. Radyo anlıqıcı dostlar, əmdi deqtınlar programımızın təpsili məzmunları da bolsun.

Radio anlıqcı dostlar. Bugünkü güllünü vatkan yezi kentlerge nəzər sahibimizde köpçilikke Xotan Nahiyyası'nın Seğiz Köl yezisi Zumrat Köl mənzir rayondaki Qum Deniz'a Zumrat nəqişlengen güzel mənzirə toğrusu sözləp birimiz. Taklimakan qumliqining janubiy qirg'oqidagi Xotan nahiyasining Seğiz Köl yezisidagi Zumrat Köl manzir rayoniga kirganimizda seriq qumni asos Zumratdagi suvni ruh qilgan to'g'riqlar suv qoltiqlari orasida kirallishib qat ko'tirib turgan cho'nqurligi o'xshash bo'lmagan yap-yashil ko'l yuzi qum barxallari orasida yeyilib qum bilan suv birga mavjud bo'lib turadigan ekologiya yo'g'imi rasmiy osta-osta yeyilgan edi. Ekologiyalik qumni tizginlash orqali barliq keltirilgan bu sirliq manzara madaniyat sayohat iqin suyi orqali yezi kentlarning munbat tuprog'ini sug'urib atrofdagi kent aholilarini ishki oldidala sayohat orqali kirimini oshirish tamoq qatisini ching tutish imkoniyatiga ega qilgan edi. Manzara ko'rish supasiga chiqqanda butun ko'l rayoni ko'z oldimizda namoyon bo'ldi. Ko'illon tig'idagi erigan qor kelkün suları, kelkün baş

Flash östengini boylap, qumlıqtiki oyman jayğa qoyulup, qoyash nurida yeşil, kök, sus, zumrattak her xil ranglari kirdigan bolup, zumrat köli degen nam şunundan barlıq kelip, Şinjanın iç sırtidiki sayahatçilarni arqa-arqadan kelishge jalp qılğan edi. Yunnandan kelgen foto suratta vaskari Jang Jijao foto apparatını kötürüp toqtmay suratki tartıp mundaq dedi. Janubi Şimali Şinjanni aylınıp çıkıp, kumlıktaki toğraklarının köylü suyu bilen öz ara yoğurulğanlıqını tunjiq etim körüşüm. Beypayan hem yıkımlıq, her bir jaydaki su yüzünün hemisi süzgüç linza orıntılğanda köründikken. Mänzir rayonunun mahiyetlik mazmunını beytiş üçün şu jay yana örp adet naqşı usul numurlarını kirgizdi. Köl boyuda müzika sadası yanrap, naqşı usullar növet bilen orunlandı. Sayahatçılar su boyuda sayılı kılıp, zümrettek dolqullarda əks etken usulunu görüp, nağra ritmiga kulak selip, qum boranga jor bolup, nokul suratki tartış, sayılı kılış bilen hoşlaşıp, qumlıktaki köl mänzirisi bilen örp adet mänzirilerinin yoğrulğanlıqını es kıldı. Xotan nahiyesi Seğiz Köl yezisinin kadri, Wang Yuyuan tonuşturup mundaq dedi. 2024-nji ýyly bu jaý kelkün suýuny baýlykka aýlandyryp paýdalanyş üstünde izdenip, kelkün başlaş, su tosuş ýandaş gurulyşy kılıp, kelkün mezgildeki eçinçe kelkün suýuny kumlukka başlap tograklyklaryny ozuklandyryp, hem kumluk girbikide yeşil ekologiýa tosqy berpa kıldı. Hem ýer şeklining egiz pes bolyşy tüpäýlidin tabiý ýygylyp birkaçça çoğun küçük kölünü hasıl kılıp, tendasız kumluk köl mənzirisini oylumğan yerden barlıq geldirdi. Bugünkü kündeki Zumrat Köli bostallık ilgirleş. Kum çekinişten kumni altınğa aylandırışqa özgermekte. Güzel mənzire barlıq kelgenden keyin yürüşleşken əstihalar onunğa əgişip mandi. Zumrat Kölü'nün özgüce baylıqı tayınıp, Xotan nahiyesi Mänzire rayonunun ul əslihelerini sicil mükemmelleştirip, Koilon basri, Qum denizi da dalada konuş bazısı, Yipek yolu töge karvini, Su üstü tulum kolvaq, Qumluq sahili, voleyboli qatarlıq kəsip aletlerini arqarqıdın əməliyleştirdi. Sayahatçılar mulazimet merkezi özgüce yemek işmek rayonunun emmisi tel bulup, şu caydaki sodigerler makallaşıp, ticaret kılıp, yemek işmek, sayahat, oynaş boyuca bir punkit şekildeki medeniyet sayahat istimal mänzirisi. İstimal körünüşü şekillendirildi. Köl boyudaki uşak yemeklik yayması da kent ahalisi Abduvaris Yemit kavap pişiriş bilen aldıraş idi. Mänzire rayonu eçip etilgenden keyin yakın etrapta yaymı eçip, özgüce kavap ticaret kılgan Abduvaris mundaq dedi. Elgiri sırtta işlemçilik kılgaçka, öydeki çoğunlar balılarının halıdın xəbər elişka çolam tegmigen idi. Hazır ailemdekilerinin halıdın xəbər elip, köl boyudala pul tapalaydıgan buldum. Mänzire rayonu yana etraptaki kent ahalılarını öz cayda işgi urulışka jalıp kıldı. Mänzir rayonunun kündelik başkuruş, sayahat kemisini başkuruş asraş, naqşı usul orullaş qatarlıq iş orulları dehkan çarvetçilerini Hiraqqa səpər kılmayla kirimini muqim aşuruş imkaniyetige yege kıldı. Zumrattak sözük köl ekologiyanı qoğdaş, mədaniyat sayahatini tərəqi kıldırış, yezikentlerini güllendirişten ibaret üç muhim kımmetini tutaşdırdı. Bu jay bir günlük kısqı musapilik istirahat, iki günlük çoğunqorlap özi avtomobil haydap sayahat kılış esildiği niyesi berpa kılıp, yezikent sayaheti, kumlıkta keçki şapak, ısık hava şarı bilen boşluktan süratki tartış qatarlıq sınaş türlerini birleştirip, Janubi Şinjanın özi avtomobil haydap sayahat kılış bazarını sicil jallandırdı. Zumrat Köli, Mänzir rayonu, mulazimet yandaş əslihelerinin dərecesini davamlıq özdürüp, ekologiya, örp adet baylıqını çoğunqur qezip, töt pəsil mədəniyet, sayahat kəsip halatını beytip, Mänzir rayonunun təsir körüstüş, türtkü boluş rolunu zoraytip, şu jaydaki texim köp dehkan çarvichini mədəniyet sayahatının tərəqqiyat paydısıdın ortaq
бәһәрләндерде.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Anlavatqınınla Şinjan radyo televiziya stansının Munbat Tıpraq programınızı. Əmdiyədə qıtınlar yezi iyiliki yeza dehqallarga alaqıdar uçurlarda bolsın. Yaqında Qatnaş Transport Ministerliqi, Gongan Ministerliqi, yezi iyiliki yeza Ministerliqi qatarlıq 6 tarmaq birleşip yeza yolucular yük transporti, Poşta yuğurma tərəqqiyyatının süpütünü özdürüp, önümünü aşırış hərəkət lahiyyəsini 2026-cı yıldın 2028-cı yılgıcı ni besip tarqatdı. 2028-cı yılının ahırğa barğanda şərqi qısım, otra qısım, ğərbi qısımdaki rayonlarda yeza yolucular yük transporti, poşta mülazimetinin iştatlı kentlərini qaplaş nisbiti ayrım-ayrım halda 45%. 45%, 40%'ten köpürekke yetküzülüp, yolucular yük transporti. Poşta yoğuruş şekli arkalık, poşta tez yollanması da nahiyyedin kent kice azdigende kündübir qeytim yetküzüş. Mulazim

Yaqında toli nuqt uni toli bug'doy unidan iborat ikki xil mahsulot yezi egiligi yeza ministrligining mamlakat bo'yicha donliq o'zgicha sifatlik yangi yezi egilik mahsulotlari e'tirof nomzididan muvaffaqiyatlik o'tdi. Yaqında toli nahiyasi mamlakat bo'yicha donliq o'zgicha a'lo sifatlik yangi yezi egilik mahsulotlari guvohnomasi tarqitish marosimi o'tkazdi. Mamlakat bo'yicha donliq, o'zgicha sifatlik yangi yezi egilik mahsulotlari davlat darajalik yezi egilik mahsulotlarining nopusliq oltin xatlik vebiskisi bo'lib, to'liq o'zgicha oshliq yog' kasbining markalashgan, o'lchamlashgan yuqori sifatlik taraqqiyot yangi bosqichiga rasmiy qadam qo'yganligidan derak beradi. Guvohnoma tarqitish marosimi naq maydonida to'liq Tianshan Shaoge Yez Egilik Pan Teknik Çeklik Şirketi, Toli Nahiyelik Şinşinxın Dehqallar Kaspi Kooperatifinin vekilleri memleket boyuca danlık. Özgüce, süpetlik yeni Yez Egilik Məksulatları etirap namlısını tapışırıvelip, işki ticaret asası gevdisi süpet ve şanşarap yüklengen devlet dərəcilik ve viskiga resmi yigi boldi. Toli Tianshan Shaoge Yezi Egilik Pan Teknik Çeklik Şirketi işlep çıkırız zavutunun başlıqı Li Xiaobo mundaq dedi. Bunundan keyin biz bu qetimki guvohnoma berishni yeni başlanış noktası qilib, yeşil süpet ölçümede çıngtırıp, ham eşya teriş ve pişiklaş tertipini qattıq başqırıp,

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Azarı Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, yakşı mısıla? Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 16 günü, Peyşembe.
2: Abal, haber ayığı nazar silip bakaylı. Bugün keçeden ət günsgece Bordla Oblastının xarbedeki Tağlıq rayon, Tarbağatay Bulaydedeki Tağlıq rayon, Altay Bulaydı, Bayınğulun Oblastedeki Tağlıq rayon Qatarlıq caylarının kısmen rayonlarda azraq yamğur yağdı. Şinjandaki tüzlən rayonlarının köp kısım caylarda 35 Celsiya gradustan aşılgan yukarı temperaturluq haber ayı görüldü. İli Deryası Vadisi'nin qarbi, Bordla Oblastının şərqi, Şixanzi şəhri, Ürümçi şəhərinin şimalıdaki qısmən rayonlarda temperatura 40 Celsiya gradustan. Turpan şəhri, Kumul şəhərinin qısmən caylarda temperatura 45 Celsiya gradustan yuqarı buludu. Abdonum rayonunun başqa rayonlarda ava ocuq yaki bulutluq buludu. Şamal küçü anç küçlük bulmaydı.
1: Ürümçi şehirde bugün keçidin ət gündüzgeçe hava açık bulup, tövən temperatura 25 Celsiya gradus, yukarı temperatura 37 Celsiya gradus bulup.
2: Emdi bu qitimki programımızın asası məzmullarını tonuşturumuz.
1: Abdonum rayonluq partiya komiteti daimi komiteti yığını içip, baş şuji Xi Jinping'nin moyum sözü moyum yol yorukunun royini ögendi zıçılaştırdı. Hem de pen teknikide yenilik yaratış, bihatar işler çıkarış ve yezikliki yeza dehkallar katarlık hizmetlerini muhakeme kıldı, orullaştırdı.
2: Çön Şaucan, doğru siyasi netice karşına turguzuş ve emeldi körsteş ögünüş terbiyesi mahsus temisi de partiya dersi sözlügende. Baş şuji Xi Jinping'nin doğru siyasi netice karşına turguzuş ve emeldi körsteş doğrusudaki moyim bayallarını çonkur ögünüp izcillaştırıp casaretlik, yaramlık bulup sosyalistik zaman birleşken Şincan kuruş gerek deb tekitledi.
1: Devletimizdeki tunci bütün zencirlik yeşil döven karbolluk yetilin kuruluş.

0: Şi korunudu pütüp işki kırıştırıldı.
1: Aldıngı 20 yılda Şinjan tömür yoludu toşulgan yolucu 25 milyon 900 min adam kıtımdan aştı.
0: 15-ci 5 yıl mezgelede Kaşgar vilayeti yok yeri şerleydiğen emeli işlerini hem kiyinkiler üçün yol açıdığan, ulusalıdığan, uzakçı nep yetküzdüğen yakşı işlerini kılış. Xizmetning muhim nuqtasini gavdalandirib, islohot, taraqqiyot, muqimliqdagi turlik ishlarga puxta turtki bo'lib, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiangni jasorat bilan qurish. Yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumiy yuzlik izchillashtirib, jamiyat muqimligi va abadiy aminlikdan iborat xizmat bosh nishonini chiqib puxta tutib, jumhuriyat millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashni asosiy liniya qilib, jamiyat umumiyatining sijil muqim, uzoqchi muqim bo'lishini butun kuch bilan qo'g'dab, jumhuriyat millati o'rtaq gavdasi qurilishini puxta olg'a surib İqtisad və cəmiyyətinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatı tez turtki bolub, xalq turmuşunu kafalətləndiriş və yaxşılaş salmağını zoraytıb, Cənubi Şinjandakı gəvdilik məsələlərini küşünü mərkəzləşdirib həl qılıb, Bingtən bilən yerliknin çunqur yuqarı tərəqqiyatı küçəb turtki bolub, hər qaysı tərəflərinin qudretlik birikmi küçünü mücəssəmləb, Baş Şuji Xi Jinping Şinjanğı tüzüp bergen uluğvar planını her kademde ız kaldırıp güzel riyallıkı aylandırış gerek.
1: Chen Shaojiang bunularını tekitledi. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını astayıl ögünüp ızcıllaştırıp, partiyanı umum gözlü kattık idarıklı siyasi mesuliyetini kat isimi gelip, partiyanı başkuruş, partiyanı idarıklış, partiyanı güllendiriş, partiyanı kudret tapduruşunun Şinjan emeliyetini puhtu algı sürüp, doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körsüşünü güçlü kapaletki ilgi kılış. Partiyanın siyasi kuruluşunu bir tutaş yetekçi kılıçta çantırıp, siyasi hüküm kılıç iktidarı, siyasi özleştiriş iktidarı, siyasi icra kılıç iktidarını aşırıp, doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körsüşünün siyasi yönlüşünü doğrulaş. İdiye kuruluşunu asas kılıçta çantırıp, Xi Jinping yeni dəbir cungucu sosyalizm ideyası arqılıq, kalıbını mücessemleş, ruhunu davulaşdı kılıçı boşaşmayı çantırıp, doğru siyasi netice karşına turguzuş ve emelde körsüşünün ideye asasını puhtulaş. Təşkilat kuruluşunu trak kılıçta çantırıp, asasi katlam təşkilatını umum gözlük güçlük kılıp kurup, sadık, Pak, mesuliyetcan, yukarı sapallık kadrlar koşuğunu berpa kılıp, doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körsüşünün teşkili asasını puhtulaş. Stil kuruluşunu tutku kılıçta çantırıp, mesuliyetini ada kılıç stilini yakşılap, mülazimet stilini elalaştırıp, turmuş stili yetildirip, doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körsüşünün stil tosmasını puhtulaş. İntizam kuruluşunu ötgör kural kılıçta çantırıp, nazarat kılıç, intizam icra kılıçını küçeytip, çirikleşki peytin almaydıgan, çirikleşelmeydıgan, çirikleşini oylamaydıgan buluşunu bir gevdileştirip algı sürüp, doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körsüşünün intizam kızıl sızıkını puhtu saklaş. Tüzüm kuruluşunu kapalet kılıçta çantırıp, hukuk yürgüzüşke çak koyuş, nazarat kılıç sistemisi berpa kılıp, doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körsüşünün uzak ünümlük mekanizmini takamullaştırış gerek. Tianşanli, Zhang Yingchun, Yusuf Can Mehmet, İlzat Ahmetcan, Kadın Kevin, Wang Lin, Li Gang, Wang Gang, Kayser Abdikerim, Abdonum Rayonluk Xalq Qurultayı Daimi Komiteti, Xalq Hükümeti, Siyasi Kengeş, Bingtən Rəhbərlik Bənsinin əzaları, Abdonum Rayonluk Sot Məhkəmisi, Təptiş Məhkəmisidki asaslıq məsul yoldaşla, Abdonum Rayonunun oğrulları, Karxalları və Mərkəzin Şinjanda turuşluq oğrulları, Karxalları məsul yoldaşla, Abdonum rayonluk doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körsüş ögünüş terbiyesi hizmeti məxsus grupisi ve eydekçilik grupisidki münasibetlik yoldaşla asaslıq yığın meydanında yığınığa katnaşdı. Her kaysi vilayet oblas şehirle, nahiye şehir rayonla, Bingtən organı ve her kaysi şi şehirle, tüen meydanlarda şöv yığın meydanı təsis kılındı.
0: Stansımız xabri. Jungu Nefit Tabi Gaz Gurohi, Maytağ Nefit Kimya Sanayet Şirketinin tarım yılığa 1 milyon 200 bin tonna etilin işlep çıkırış, işkin çıkararlık türü hem de yürüşlük yeşil töven karbonluk ülgü türü kuruluşu bugün Riyasetçinin Jongu Nefit Tabi Gaz Guruyi Maytağ Nefit Kimiye

0: sanayi şirketinin tarım yılıga 1 milyon 200 bin tonna etilin işlep çıkarış ikinci kararlılık kuruluşta püsküllerinin sınaşının bir kıtımdıla muvaffakiyetlik bolgallıkını cakarlayman deb ilan kılışı bilen işe kiriştirilip memleket boyuca tüncü bütün zencirlik yeşil töven karbonluk etilin işlep çıkarış kuruluşa aylandı. Bugün seher saat 4'ten 58 minut ötken de layakatlik yetilinin oğuşluk işlep çıkarılışı gəgişip Cungu Nefit Tabi Gaz Gorohi Maytaq Neft Kimya Şirketinin tarım yılıga 1 milyon 200 bin tonlu yetilin işlep çıkarıştaki ikinci kararlık yetilin hem yürüyüşlük yeşil töven karbonluk ülgü körüstüş kuruluşu resmi fütüp işe kiriştirildi. Bu kuruluş Korla, Şanghu, Çerçi, Yukri, Yeni Teknikilik Kesipler Terakiyat Rayonu'na yerleşken. Tarım Neftliki de Yorukluk Volt Elektrik Stansı kurulgan bulup çıkargan yeşil tok bu kuruluşunu bir vasıta temelleydi. Kuruluşta devlet içi de tuncu icat kılıngan adettin taşkırı, töven kuyukluktaki karbon töt oksidini bir gevdileştirip, maşinide yığış teknikisi kullanılıp, esil de 60 frakı koyup verilgen adettin taşkırı töven kuyukluktaki parçalaş piçidin çıkan stüftek içindeki karbon töt oksidini erkeçten yığış yolu koyulup, yeşil tokunu bir vasıta ulaş, karbonlu yığış, kök hidrogen, kök amiyak, yeşil kimyevi oğut birleşken bütün zencirlik töven karbonluk, yapık halkalık teknik sistemisi berpa kılınıp, karbon töt oksidi koşumcu mesulat hidrogen gazını pütülle yığılıp kayıtıp paydalanış kaçırıldı. Kuruluşun iş başlaş, üskün sınaş kumandalık ştabi, işlep çıkırış 6. bölümünün muavin grubu başlıkı Sünşiyan ahval tonuşturup mundak dedi. Yetilin işlep çıkarış cereyanında çıkan gereksiz gazdan hidrogen gazını yukarı önümde ayırıp sentetik amiyak işlep çıkardığın ham materyal hidrogenı yeriştik. Andın stütek terkibindeki karbon töt oksidini toplap onu oraya materyalı kılıp amiyak biriktiriş üner sanatı da devlet işçi de en ilgari seviyeni şıkaşırdık. Onun en çok alaydılığı gereksiz nersini göherge aylandırış. Kuruluş işe kiriştirilgenden keyin yılda tahminen 1 milyon 370 bin tonna karbon töt oksidini az çıkarış mölçerlendi. Bu yeniden 5 milyon 480 bin mu ormanlık berpa kılgangı beraber. Bayınqulun Moğol Abdunum Oblastlık Terakkiyat ve Islahat Komitetinin müdiri Liu Chang muhbirga. Kuruluş işlep çıkarışı kiriştirilgenden keyin Cenubi Şincan'ın Ali, Poli, Olifin, Birikmi kauçuk katarlık yeni materyal kesiflerdeki boşluğunu doldurduğallıkını eğitimindak dedi. Tör pitip işe kiriştirilgenden keyin Şincan'ın turbo materyali, solyo kesbinin terakiyatını yeterli ham materyal bilen teminlepli kalmay, etilin kesbinin EVE katarlık kimya sanayiti yeni materyali kesbiki karab terakiy kılışıga. Şincan kimya sanayitinin yukarı sıfatlık terakiy kılışıgı türtüki bolup, Şincan, bütün memleketinin energiya baylığı stratejik kapalet bazısı berpa kılışın küç koşudu. Bu tür bütün memleket sanayiti, bulup mu kimya sanayitinin yeşil, töven karbonluk terakiyatını köpe etkili, umumlaştırılıp emeli örnekki iyi kıldı.
1: Stansımız haberi. Bu yılın aldıngı 20'de Şincan tömür yolu da toşulgan yolucu 25 milyon 906 bin 900 adam kıtım giydip, buldurk şu mezgildikiden 1 bütün 138% taştı. Ürümcü vokzali her günü nurgun yolucunu kütüp aladı. Şincan'daki tömür yol tarmakları yolucular poyusunun katnaş endiyesi üzlüksüz yığınlık yaratıp ve elalaştırıp, yolucularının seferge çıkış ihtiyacını bütün küçübden kandırdı. Növette, Şincan şiddet katmaydıgan ve Şincan'ı kırıp çıkıdıgan yolcular poyesi 86 cübke. Bunun içi de Ürümcü'den Korla, Gulca, Karmay, Bordla katarlık asaslık tügün şehirler ara bevasta katmaydıgan poyes 8 cübke yetti. Şincan'daki tömür yol tarmakları bu yıl yine Korlu Çağlık Arlıklı katmaydıgan Gülünüş namlık ok poyes grupsını yolgu saldı. Hem de Kaşgar Çıngdu Garbı Vokzali, Ürümcü Nençan, Ürümçi, Ömi, Şi'en yoluşlar poyuzlarının derecesini östürüp, yürüyüş vaxtını zor derecede kıskarttı. Ürümçi vokzali yolucu Toşu Seyhi'nin nöbetçi kadimi Canjin, ahval tonuşturup mındak dedi. Aldınki 20 yılda Ürümçi vokzalda toşulgan yolucu

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının güzel melodiyalarına dolgan sanat sahnesi programı arqalıq naqşı muzikinin sehri küçüdün birlikte huzurlanış maqsadında mikrofon aldığa tayyar boldum. Bugün yana davamlıq güzel küylərdən huzurunuzda sunumuz. Mən Riya Sachi Hamida Qiyum. Qadirli dostlar, aldı bilen köngül aramınlığı sunadığınız Balıxan namlıq naqşa. Yaqtırbanlıq.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyileş, sağlamlıkını ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkını ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yet güzeli.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Bu sahipimizde maş şorpsi içkende nemüşçün meyngege kan çüşüşünü keltürüp çıkırdı. Adetki şamaldırgışının katlık şamali merkezleşken tövrük zaman ava iqimi bolğaçka teri yüzüge bivastı tegip beden sırtıdaki soğuk sizim kubul kılgışını ziyade gıdıklap kan tomurlarının reflekslik tarayışını keltürüp çıkırıp baş ağrış, burun pütüş qatarlıq şamaldırguç kesilini keltürüp çıkırdı. Şamaldırguç kanıtının gırvigege işki kıskuçni simetrik şekilde kısıp koyganda şamaldırguç kanıtı oylanganda yenik tenpunsuzluk asıl buludu. Bu hava ekimini tarqıtıvetiş kenay çişki paydalıq. Bunun da şamalının udul urulışını yenik her tarafki tarqılıdgan yenik şamalgı özgertil buludu. Bu xul tarqaqlaşqandın kiyinki hava ekiminin terigi bolgan gıdıklışı zor derecede yenikligeçke şamal küçeyi hudde

Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan radyo televiziye stansının temsaklığı zor bayılık programı ise boyu canlı dişberduk. Anlığının lağı rahmet.

0: Oyun bayallarını çoğunkur ögünüp ızcıllaştırıp, casaretlik, yaramlık bulup, sosyalistik zaman birleşken Şincan kuruş gerek de tekitledi.
1: Devletimizdeki tunci bütün zincirlik yeşil döven karbonluk yetilin kuruluşu korulup pütüp işgı kırıştırıldı.
0: Aldıngı yarım yılda Şincan tömür yolu da toşulgan yolucu 25 milyon 900 min adam kıytımdan aştı.
1: 15-ci 5 yıl mezgelede Kaşgar vilayeti yukarı seviyelik sırt geçmetişini pahalı kengeytip, zaman yulaşkan kesip sistemisi berpa kılışını tizletişini nişalladı.
0: Şunfın təmirliş zanciri, akıl eşya obrut bağıtısı türü kuruluşu Ürümçi'de başlandı.
1: Emdi haberle anlanla.
0: Stansımız haberi. Abdonum Rayonluk Partiya Komiteti, Daimi Komiteti bugün çütün burun yığınlaştı. Abdonum Rayonluk Partiya Komiteti'nin şujisi Çın Şavcan yığınğı riyasetçilik kıldı. Yığında baş şuji Şi Jinping'nin yakınkı mezgildeki mohim sözü, mohim yol yorukunun rohiye yetküzüldü, ögünüldü, ızcıllaştırıldı. Yığında bunlar tekitlendi. Baş şuji Şi Jinping'nin devlet pen tekniki mukafat yığını, işki akademiyanın akademikleri yığını, Cungu pen tekniki cemiyetinin memleketlik 11. kurultayı kılgan mohim sözün ruhini astayıl ögünüp, ızcıllaştırıp, yenilik yartış arkılık, tarakiyatkı türtkü buluş strategiyesi, Şincan'ı pen tekniki arkılık güllendiriş strategiyesini çoğunkuru yolu koyup, pen teknikide yenilik yartış umumi emeli küşünü üzlüksüz aşırıp, İqtisad ve cemiyetinin yukarı sıfatlık terakkiyatına tez türtkü buluş. Pen teknikide yenilik yaratışta ötkelge sistemlaştırıp hücum kılış iktidarını aşırıp, siyasetini cipsilaştırış, baylıktan hem bahriniş ve hizmette hem karlışını küçeytip, yukarı derecelik yenilik yaratı süpsini pahal barpa kılıp, aşkışlık, yadroluk teknikide ötkelge hücum kılışını çoğunkuru algı sürüp, rayonunun pen teknikide yenilik yaratış ünümünü aşırış. Pen teknikide yenilik yaratış bilen kesbi yenilik yaratışının çoğunkuru yoğurluşu türtkü bulup, kolunuş yönlüşünü gevdilendirip, pen tekniki neticesini, şucayda aylandırışını tezletip, özgece, evzel kesblerinin tarakiyatı tekimi yakşı kuvvet koşup, yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerini yetiştiriş ve rabaşlandırış. Pen tekniki ıksaslıkları koşun kuruluşunu küçeytip, pen tekniki bilen mağarı pemkarlaşıp, adem terbiyeleş mekanizmini əlalaştırıp, münevver yaş pen tekniki ıksaslıklarını zor küşütlen yetiştirip, pen tekniki başlamcı ıksaslıkları ve yenilik yartış kollektif toplap, tekmü köp ıksas egesinin Şincan'ın pen tekniki işlerine mülazimet kılışını ilgir sürüş. Pen teknikide yenilik yaratış ekologiyasını əlalaştırıp, maliye pen tekniki xıracatını təqsimleş ve başkuruş işletiş mekanizmini mükemmelleştirip, pen tekniki bağlaş ıslahatını çoğunkurlaştırıp, pen teknikide yenilik yaratış hayati küşünü sıcıl kozgıtış gerek. Her derecelik partiya komitetleri ve halk hükümetleri pen tekniki hizmetini gevdilik oranı koyup, çın puhtu tutup, tarmaklarının maslaşıp, pen hareketlenişini küçeytip, her derecelik pen tekniki cemiyetlerinin mülazimet kapalı seviyesini özdürüp, Şincan pen tekniki işlerinin yukarı sıfatlık terakkiyatı türtkü buluşu gerek. Yığında bunlar tekitlendi. Baş şuji Şi Jinping'in Fujian, Çuanzhou'nun Jinjiang şehrindeki ayak zavodu yüz bergen ot apti hadisesi toğrusu bergen, mohim yol yorukunun rohini astayıl ögünüp ızcıllaştırıp, halkını, hayatlıkını hemmeden ala bilişti çıngdırıp, terakkiyat bilen beyhatterlikini tekim yakşı bir tutaş pilallap, beyhatter işlep çıkırış tedbirlerini puhta inçki emeliyleştirip, eğir, pevkullatı zor hadisinin kat'i aldını iliş. Merkezinin beyhatlar işlep çıkırışını bahalışı, seyyarı tekşürüştü kayıtmı inkas kılınğan meselelerini tüzdüşünü qat'i, astaydıl, hakiki çın tutup, bağırlıq yoşurun xayıp qatlarını toluq tügütüş, birnimi kaldırmayı bir taraf kılışqa hakiki kapalatlı kılış. Kanun sızgı zərbi beriş, kanunlığı xılapını tüzəş yukarı besim halını saxlap, kan, ot müdafiyesi, katnaş, sayahatçılık katarlıq noxtılıq sahalarda beyxatarlıkını nazarat kılış, başkuruşunun teşip ötüş küçü ve dəllikini aşırıp, memuri kanun icra kılış bilen cinayişler boycu kanun yürgüzüşünü cipsilaştırışını küçeytip, məsuliyetini ada kılmıqallarını cəzmən sürüştürüş. Cevapkarlıkını katlıq sürüştürüş, belgilimgi kılaplı kılgallarını cezmen, cevapkarlıkı tartıştı küşlük signalını sıcıl tarkıtış.

0: партия комитети, халық өкіметі тәң мәсул болыш, бір іш орынды қош мәсулет болыш, тәң тұтып ортақ башқұрыш, мәсулетсізлік қылғаларының жауапкарлықыны сүріштірішіне. Ve üç başkuruş, üç cezmenli yanını küçeytip, beyhaterlik boyunca olun iliş tedbirlerini emediyleştirip, ünüm yartışkı türkü bulup, her millet amısının hayatı ve mal mülük beyhaterlikini hakiki koğdaş gerek.
1: Yığında, merkezinin şakilbazlıkını tüzep, asasi katlamının yükini yenilik iltiş doğrusundaki hizmet oranlaştırmasını zıçıllaştırış, emeliyleştiriş muhakeme kılındı. Her derecelik partiya komitetleri partiya grupalarının o asasi gevdelik mesuliyetini sicil çanıtıp 15. 5 yıllık yerik planını yolgu koyuş, oblast, nahiye, yezlanın nöbet almıştırış sayılımı katarlık noktalık hizmetler için kadılıp gevdelik meselelerini tüzeş salmıkanı zorayıp siyasi netice karışı çetnep ketişinin katli aldın elip ve onu tüzetip her derecelik rehberi kadırlarını hizmetinin moyum noktasını ul salıdığan kelgüsüyü paydılık Xalq turmuşuğu nəp yetkizdiğən əməli işlərgə qoyuşqı yetəkləb, yükni yeni giltiş xizmətinin nəticisini, asasi qatlamını idarə qılışının süpütünü östürüb, ünümünü aşırışdı ki, əməli nəticəyə üzliksiz aylandırış kerek deyə təkidləndi. Yığında, Avtonom rayonunun yezigiliki yeza dehqallar sahəsindəki münasibətlik əhval doklatı anlap ötüldü. Noxtulu xizmətlərini alğı sürüş mühakimə qılındı. Yığında, bunlar təkidləndi. Başşuji Xi Jinping'nin yezgiliki yeza dehqallar xizmeti doğrusudaki muyum bayallarını çonkuru ögünüp zıçıllaştırıp, namuratlıktan kutulduruş ötkülüge hocam kılıç neticelerini sıcıl müstakemlep ve kengeytip, daimlik yardım veriş yöleşini, yezi kentlerini güllendiriş strategiyası gekirgüzüp, bir tutaş yol koyup, közütüş ölçeşinin vakitçallıkı, yardım veriş yöleşinin dellikini umum yüzlük östürüp, ravaj tapkuzu şekildi yardım veriş yöleşini, muyumnun muyumu kılıp, kesip işqi orunlaştırış arqılıq yardım beriş yöleşinin süpiti ünümünü küçep östürüp dehqallarının kırımını moqum köpeytişini barça çarı amallar bilen ilgeri süreş. Açlık bir xatarlıki siyasi mesuliyetini qatdi zimmeye elip teriluğu yerini qoğdaş ve açlık bir xatarlıki mesuliyet tüzümünü emeliyleştirip yukarı ölçemlik etiz berpa qılış teriluğu yerinin süpitini östürüş ve şorluk yerini universal tüzeşini tez alığı sürüp su baylıqıdın ticeşlik tücüpilik paydalını seviyesini östürüp kök tak mesuliyeti bilen bir xatar mokum təmirleşini kapaletlendirip Yezgilikinin universal işlep çıkırış iktidarı ve süpüti ünümünü üzlüksüz aşırıp, bütün memleketinin ela süpetlik dehkancılık, çarvıçılık mesulatı, mühim teminat bazısı berpa kılış gerek. Yığında başka işler mi muhakeme kılındı?
0: Stansımız kabri. Doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körsteş ögünüş terbiyesinin oranlaştırışı asasen Avtonom rayonluk partiya komitetinin şujisi Çin Şavcan tünügün ürümçede doğru siyasi netice karşını turguzup ve emelde körstep casaretlik, yaramlık bulup sosyalistik zaman birleşken Şincan Kuraylı diyen meksus temide partiya dersi sözledi. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını çoğunkur ögünüp ızcıllaştırıp, baş şuji Xi Jinping'nin doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körsteş doğrusetki muhim bayallarını çoğunkur ögünüp inçki özleştirip, puhta emeliyleştirip, ögünüş terbiyasının üzlüksüz çoğunkurluşu puhtınışçığı türkü bulup, ögünüş terbiyasının neticesini Junhua milleti ortak gevdisi eğini müstehkemleş, sosyalistik zaman velaşkan Şincan kuruşunun emeli netice sizi tehim yaxşı aylandırıp, kudretlik devlet kuruş, milletini güllendiriş uluq işiga Şincan'ın tövbüsünü koş gerek dep takitledi. Avtonom rayonluk partiya komitetinin muavin şujisi, Avtonom rayonunun reisi Erkin Tunyaz ders kiryasetçilik kıldı. Avtonom rayonluk xalq qurultayı daimi komitetinin müdiri Zümrət Obul, Avtonom rayonluk siyasi kengişinin reisi Nurlan Əbilməcin, Avtonom rayonluk partiya komitetinin muavin şujisi Bengtuan'nın cinviyi Hı Junyu. Avtonom rayonluk partiya komitetinin muavin şujisi Çin Mingu derski katnaştı. Çin Şavcan bunlarını görsetti. Partiya 18. kurultaydan buyan baş şuji Xi Jinping doğru siyasi netice karşına turguzuş ve emelde körsetişini çördep bir qatar muhim söz kılıp, bir qatar muhim yol yoruk berip, siyasi neticini kim üçün yardımız, kandak siyasi netice yardımız,

0: siyasi neticini nimigi tayinip yardımız katarlık muhim meselelergi ilmi cevap verip partiya azalri ve kadrlarının yen debir, yen seperde vazife mesuliyetini ada kılışı, işkılıp netic yardışını tüp kullanmağı iki kaldı. Chen Shaojiang, baş şuji Xi Jinping'nin doğru siyasi netici karşını turguzuş ve emelde körüstüş doğrusudaki muhim bayallarını çoğunkuru ögünüş özleştirişini çördep, icabi tıplarını seliştirip, selbi delolarını tahlil kılıp, Şencan'ın emeliyetliği bağlap, doğru siyasi netici karşını turguzuş ve emelde körüstüşünün muhim ehmiyeti, tüp meydani, kımmet yüzlenişi, işki təlbi, əməldi körüstüş yolu, muhim tutkısı, tüp kapalıtı qatarlıqlarını çoğunqır düşendirdi. O, bunularını təkidledi. İşkini tikləşinin həl qılğuş əhmiyyətini çoğunqır özləşdirib, işkini qoğdaşını qat'i işqaşırıb, baş şuji Xi Jinping'nin toğır siyasi nətici qarşını turğuzuş və əməldi körüstüş toğırsız etki muhim bayallarını çoğunqır ögünüb, ızcıllaşdırıb, ögünüş, pikir yürgüzüş, kolunuşunu birleştiriş, biliş, işiniş, kılışını birlikte keltürüşte çıntırıp, ruhi mahiyeti, yadroluk muhim mezmuni ve emelde körüstüş telpini çoğunkur ilgilep, doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körüstüş siyasi anlıklığı, yediye anlıklığı ve hareket anlıklığını üzlüksüz küçe yetiş gerek.
1: Chen Shaojiang monolarını tekitledi. Doğru siyasi netice karşını puhtu turguzup ve emelde görüstüp, Şincan'ı mokum kılış, Şincan'ı idare kılış, Şincan'ı güllendirişteki türlü hizmetlerini puhta yakşı işlep, anlık alda, halk için siyasi netice yartıp, emeli işlep siyasi netice yartıp, emeliyetinin, halkının, tarihinin sınıkıdın öteleydiğen emeli neticelerini tırışıp yaratış. Doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körüstüş ögünüş terbiyesinin umumi talepini emeliyleştirip, Şincan hizmetinin baştan ahır doğru yönelişte ilgirilişiye hakiki kapaletle kılış. Umum üçün partiye kuruştu çıntırıp, parti birlik prinsipini çınsaklap, umum bilen şahsının münasibetini doğrulap, Çin dil bilen partiye ve halk üçün vazife mesuliyetini ada kılış, iş kılıp netice yaratış. Xalqı baxtı yartışdı çıntırıp, xalqını baştan ahır kalıp törüge koyup, can dil bilen xalq üçün hizmet kılıp, partiyinin hakimiyet yürgüzüşüdeki xalq rayı ulanı müstehkemleş. Tedbirini ilmi belgüleşti çıntırıp, emeliyetini çıkış kılıp, kanuniyet boyu içi iş kılıp, tekşürüp tatkı kılışını ken evveci aldırıp, her bir tedbirinin objektif kanuniyetke ve ammının menfaatiye uygunu gelişiye hakiki kapaletli kılış. Hakiki tutup, emeli işleşte çıntırıp, işleşini aldın korungu koyup, kıyınçlıktın baş tartmay, mesuliyettin kaçmay, dadlılık bilen xavip xeterdin galip gelip, hırsqı yüzlenip, kıyınçlıkını yenip, Şincan hizmeti de üzliksiz yeni ilgirleş, yeni ünümlü kolu keltürüşke, mıhkikiş ruhi bilen pürtüke buluş. Sistemi karşı turguzup, bir qatarı muhim münasibetlerini doğru bir taraf kılıp, Şincan hizmeti de ebedi eminlikke teximi paydalıp tüp özgürüşüne emelge aşırışkı türtükü buluş. Terakiyat bilen bihatarlıkının münasibetini yakşı bir taraf kılıp, cemiyet mokumluğunu kokdaşını baştan ahırı baş orungu koyup, mokumluğunu tutuş bilen terakiyatını ilgiri sürüştüğünü ibaret, işki tereptiki hizmetini bir tutaş planla birleştirişine küçeytip, mokumluk arkalık terakiyatka hakiki kapaletli kılıp, terakiyat arkalık mokumluğunu ilgiri sürüş. Umumluk bilen kısmelliknin münasibetini yakşı bir taraf kılıp, Partiya Merkezi Komiteti Şincan'ı belgülep bergen, 5 çoğun stratejiyelik orun bekitmesini közlep, devlet umumiyetigi mülazimet kılış davamı da öz terakiyatını emelge açırış, terakiyat davamı da devletinin menfaatini teximu yakşı koqdaş. Hazır bilen kelgüsünün münasibetini yakşı bir taraf kılıp, hem nöbetteki terakiyat, mokumluk, duşkelgen gevdelik meselelerini yakşı hal kılış, hem ebedi emirlikki münasibetlik, negizlik, ulluk, uzak mezgirlik hizmetlerini puhta algı sürüş. Hadistin tüzeş bilen mahayettin tüzeşinin münasibetini yakşı bir taraf kılıp, cemiyet umumiyetinin mokumlukuğa, hakiki kapaletli kılış bilen bille, çonkur katlamlık zidiyet meselelerini küçep el kılıp, ebedi eminliknin ulunu puhtulaş. Aşkarı netice bilen yoşurun neticinin münasibetini yakşı bir taraf kılıp, hem ammı köreleydiğen, yeskılalaydıgan, nebki irişeleydiğen, emeli işlerini, hem kiyinkiler üçün yol açıdığan, ulusalıdığan, uzakçı nep yetküzdüğan yakşı işlerini kılış. Hizmetinin muhim noktasını gevdilendirip, ıslahat, terak,

0: hayat muqimliqdiki turlik ishlarga puxta turtki bo'lib sotsialistik zamonaviylashgan Shinjongni jasorat bilan qurish yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumiy yuzlik izchillashtirib jamiyat muqimligi va abadiy aminlikdan iborat xizmat bosh nishonini chin puxta tutib jonxo millati o'rtaq gavdisi engini mustahkamlashni asosiy liniya qilib jamiyat umumiyatining sijil muqim uzoqqicha muqim bo'lishini butun kuch bilan qo'g'dab jonxo millati o'rtaq gavdisi qurilishini puxta olg'a surib iqtisod va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga tez turtki bo'lib xalq turmushini kafolatlantirish va yaxshilash salmog'ini zo'raytib janubiy shinjongdagi gavdilik masalalarni kuchni markazlashtirib hal qilib Bingtuan bilan yerlikning chunqur yug'urma taraqqiyoti kuchab turtki bo'lib har qaysi taraflarning qudratli berikmi kuchini mujassamlab bosh shuji Xi Jinping Shinjongga tuzib bergan ulug'vor planni har qadamda iz qoldirib go'zal reallikka aylantirish kerak.
1: Chen Shaojiang munolarni ta'kidladi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini astoyil o'g'inib izchillashtirib, partiyani umumgazlik qattiq idora qilish siyosiy mas'uliyatini qat'iy simi kelib, partiyani boshqurish, partiyani idora qilish, partiyani gullandirish, partiyani qudrat toptirishning Shinjong amaliyatini puxta olg'a surib, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatishni kuchli kafolatga ega qilish. Partiyaning siyosiy qurilishini bir tutash yetakchi qilishda chin turib, siyosiy hukm qilish iqtidori, siyosiy o'zlashtirish iqtidori, siyosiy ijro qilish iqtidorini oshirib, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatishning siyosiy yo'nalishini to'g'irlash. Ideya qurilishini asos qilishda chin turib, Xi Jinping yangi davr jonguchi sotsializm ideyasi orqali qalbni mujassamlash, ruhni tovlashda qilchi bo'shashmay chin turib, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatishning ideya asosini puxtalash. Tashkilot qurilishini traq qilishda chin turib, asosiy qatlam tashkilotni umumgözlik kuchli qilib qurib, sodiq pak, mas'uliyatjon, yuqori sapolli kadrlar qo'shuvini barpo qilib, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatishning tashkiliy asosini puxtalash. Stil qurilishini tutqi qilishda chin turib, mas'uliyatni ado qilish stilini yaxshilab, mulozimat stilini a'lolashtirib, turmush stili yetildirib, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatishning stil to'smisini puxtalash. Intizom qurilishini o'tkir qurol qilishda chin turib, nazorat qilish, intizom ijro qilishni kuchaytirib, chiriklashishga petin olmaydigan, chiriklasha olmaydigan, chiriklashishni o'ylamaydigan bo'lishni bir gavdalashtirib olg'a surib, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatishning intizom qizil chiziqini puxta saqlash. Tuzum qurilishini kafolat qilishda chin turib, huquq yurgizishga chaq qo'yish, nazorat qilish sistemasi barpo qilib, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatishning uzoq unumlik mexanizmini takomillashtirish kerak. Tianshangli, Zhang Yingchun, Yusufjon Mamat, Elzot Ahmadjon, Qodin Kabin, Wang Lin, Li Gang, Wang Gang, Qaysar Abdukerim, Abdonim rayonlik xalq qurultiy doimiy komiteti, xalq hukumati, siyosiy kengash, Bingtuan rahbarlik bansining a'zolari, Abdonim rayonlik sot mahkamasi, taftish mahkamasidagi asosiy mas'ul yo'ldoshlar, Abdonim rayonining o'rinlari, korxonalari va markazning Shinjongda turishlik o'rinlari, korxonalardagi mas'ul yo'ldoshlar, Abdonim rayonlik to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish o'g'inish tarbiyasi xizmati maxsus guruhi va haydakchilik guruhidagi munosabatlik yo'ldoshlar asosliq yig'in maydonida yig'inga qatnashdi. Har qaysi viloyat oblast shaharlar, nohiya shahar rayonlar, Bingtuan organi va har qaysi shi shaharlar tuan maydonlarda sho'ba yig'in maydoni ta'sis qilindi.
0: Stansiyamiz xabari. Jungu Nefit Tabii Gaz Guruhi, Maytag Nefit Ximiya Sanayet Şirketinin tarım yılığa 1 milyon 200 bin tonna etilin işlep çıkırış, işkin çıkararlık türü hem de yürüyüşlük yeşil töven karbonluk ülgü türü kuruluşu bugün Riyasetçinin Jungu Nefit Tabii Gaz Guruhi Maytag Nefit Ximiya Sanayeti Şirketinin tarım yılığı 1 milyon 200 bin tonna etilin işlep çıkırış işkinci kararlılık kuruluşta püsküllerinin sınaşının bir kıtımdıla muvaffakiyetlik bolgallıkını cakarlayman deb ilan kılışı bilen işe kiriştirilip memleket boyuca tunci bütün zencirlik yeşil töven karbonluk etilin işlep çıkırış kuruluşa aylandı. Bugün səhər saat 4:58 minut ötkəndə layaqətlik etilinin oğuşluq işləb çıxırılışı əgişib, Cungu Nefit Təbii Qaz Qorohi Maytaq Neft Ximiya Şirkətinin tarım yılığa 1,200,000 tonlu etilin işləb çıxırışdı ki, ikinci qararlıq etilin əm yürüşlük yeşil tövən karbonluq ülgü körüstüş qırılışı rəsmi fütüb işqi kırıştırıldı. Bu kuruluş Korla, Şanghu, Çerçi, Yukri, yeni teknikilik kesipler tarakiyat rayonu'na caylaşkan. Tarım neftliki de yorukluk volt elektrik stansı kurulugan bulup çıkargan yeşil tok bu kuruluşunu bir vasıta temelleydi. Kuruluşta devlet içi de tuncu icat kılıngan adettin taşkırı töven kuyukluktaki karbon töt oksidini bir gavdileştirip maşinide yığış teknikisi kullanılıp esilde atmosferağı koyup birilgen adettin taşkırı töven kuyukluktaki parçalaş piçidin çıkan stütek içideki karbon töt oksidini erkeçen yığış yolu koyulup yeşil tokunu bir vasıta ulaş karbonlu yığış kök hidrogen kök amiyak yeşil ximiyevi oğut birleşken bütün zencirlik tövən karbonluq, yepiq alqılıq texnik sistemisi bərpa qılınıb. Karbon töt oksidi qoşumça məsulat hidrogen qazını bütünlüyə yığılıb qaytıb faydalanış qaçırıldı. Kuruluşun iş başlaş, üskün sınaş kumandalık iştabi, işlep çıkırış 6. bölümünün muavin grubu başlıqı Sun Xiang əhval tonuşturup mındaq dedi. Yetilin işlep çıkırış yeryanında çıkan kereksiz gazdın hidrogen gazını yukur ünümde ayırıp, sintetik amiyak işlep çıkırdıgan ham materyal hidrogen'ı yeriştik. Andın stütek terkibideki karbon töt oksidini toplap, onu oraya materyalı kılıp, amiyak biriktiriş üner seneti de devlet işçi de en ilgar seviyeni şıkaşırdık. Onun en çok alaydiliki kereksiz nersini göherge aylandırış. Kuruluş ışkı kırıştırılgenden keyin yılda tahminen 1,370,000 tonna karbon töt oksidini az çıkırış mölçerlendi. Bu yeniden 5,480,000 mu ormanlık berpa kılganı beraber. Bayınğulun Moğul Abdunum Oblastlık Tarakiyat ve Islahat Komitetinin müdiri Liu Chang muhbirga. Kuruluş işlep çıkırışkı kırıştırılgenden keyin Canubi Şincan'ın Ali Poli Olifin Birikmi kauçuk katarlık yeni materyal kesiflerdeki boşluğunu toldurduğallıkını eğitimindak dedi. Tör pitip işe kiriştirilgenden ki, Şincan'ın turbo materyali, solyo kesbinin tarakiyatını yeterli ham materyal bilen teminlepli kalmay, etilin kesbinin EVE katarlık kimya sanayeti yeni materyali kesbiki karab tarakiy kılışıga. Şincan kimya sanayetinin yukarı süpetlik tarakiy kılışıga türtüki bulup, Şinjan, bütün memleketinin energiya baylığı strategiyeli kapalet bazısı bərpa qılışıq küç qoşudu. Bu tür bütün memleket sanayiti, bolıp mı ximiya sanayitinin yeşil, tövən karbonluq tərəqiyatını köpəytkili, umumlaşdırğıl bolıdığan əməli örnekki iyi qıldı.
1: Stansımız xəbri. Bu yılın aldınki 20'de Şinjan tömür yoludu toşulgan yolucu 25,906,900 adam qitim qitip, bulturk şu mezgildikiden 1,38% taşdi. Ürümcü vokzali her günü nurgun yolucunu kütüb aladı. Şinjan'daki tömür yol tarmakları yolucular poyisinin katnaş endiyesi üzlüksüz yenlik yardıp ve elalaştırıp, yolucularının seferge çıkış ihtiyacını bütün küçüblen kandırdı. Növette, Şinjan işçide katnaydıgan ve Şinjan'ı kırıp çıkıdıgan yolucular poyesi 86 cübke. Bunun içi de Ürümcü'den Korla, Gulca, Karmay, Bordla katarlık asaslık tügün şehirler ara bevastı katnaydıgan poyesi 8 cübke yetti. Şinjan'daki tömür yol tarmakları bu yıl yine Korlu Çağlık Arlıklı katnaydıgan Gülünüş namlık ok poyesi grupsını yolu saldı. Hem de Kaşgar Çıngdu Garbı Bogzali, Ürümcü Nençan, Ürümçi, Ömi, Şi'en yoluşlar poizlerinin dereyizini östürüp, yürüş vaxtını zor derecede kıskarttı. Ürümçi vokzali yolucu Toşu Seyhi'nin növbetçi kadimi Canjin, ahval tonuşturup mındak dedi. Aldınki 20 yılda Ürümçi vokzalda toşulgan yolucu 9,337,700 adam qitimi yetti. Ürümçi, Şi'en, Ki, 366. qitimlik yoluşlar poizini Ürümçi, Şi'en, Zi 66. kıtımlık yolucular poizi özgertip, sefer vaxtını 5 saat 48 minut kıskarttık. Bu yıl kirgan nomgan Şinjandagi sayohat manzir nuqtalarining hayotiy kuchi urg'ib, bayram dam olish kunlarida safarga chiqadigan sayohatchilar ko'payib, Şinjang ichida hamda Şinjang kirib chiqadigan kishilarning yo'tkilish jonligi sijil ko'payib, temir yo'l transportini oyog'i uzilmaydigan sayohatchilar iqimi bilan ta'minladi. Tömür yol tarmaqları dem iliş gülleri yolucu besk məzgildiki yürüş xəritisi asasda toşuş küçüne kündü callıq tanşıb və təqsimləb yolucuları poizini pələn pəysiman köpəytdi. Həm də yeni şərq tez poizi, Tianjin namlıq sayahat məxsus poizi, adətki məxsus poiz birləşdirilgən köp qatlamlıq sayahat poizlərini üzlüksüz köpəytdi. Poiz qatnaş əndiyesin sıcıl əlalışışıqa əgişib, yolucularının səpərgi çıxışı texmi kolaylaşdı. Ürümçidin Lanzhou'u bir işgı tayarlı kılvatkan yolucu Xu Jiayi muhbir gımındak dedi. Jallıq səpərge çıqqalı bol ediken, ıqtıdar baha nisbitimu naid yukur iken.
0: Stansımız muhbiri Yangzhou xəbər qılıdı. Avtonom rayonu xalq hökumətinin axbarat işxanası bugün çıxdım. Burun 15-ci 5 yıllık yerik planını yaxşı başlaş, qədəmli yaxşı iliş yürüşlik baş deyimlisidir ki, 7-ci meydan axbarat ilan qılış yığını ötküzdü. Qashqar viloyatining aloqador mas'uli 15-5 yil mazgilida Qashqar viloyatining yuqori saviyalik sirtqi echivitishni faol kengaytib, zamonaviylashgan kasb sistemasi barpo qilishni tezlatib, yuqori sifatlik taraqqiyotning yangi vaziyatini yaratadiganligini tanishtirdi. Qashqar viloyati 5 port orqali 8 davlatga tutishadigan, bir yo'l orqali Yevropa Osiyoni tutashtirgan o'zgacha rayon o'rniga ega. Bu vilayet devlet derecilik, supla toplanış vaziyetini şekillendirip, taş yol, tömür yol, hava yolu, strolluk eşya obru torunu destepki kademde şekillendirdi. Qashqar vilayetlik partiya komitetinin azası daimi muavin vali Wu Xiaobin 15-5 yıl mezgilide Qashqar vilayetinin xalqara yukarı ölçemlik iqtisat soda kaidesiyle doğrulunup, çigra halkıgan elektronluk soda, taşkı soda universal mulazımıt qatarlıq yeni kesip halatını zor küş bilen tereqi kıldırıp, Cungu Şinjan Erkin Soda Sınak rayonunun Qashqar bölek rayonunu yukarı ölçemde kurup, yol iqtisadını makallaşkan iqtisatka aylandırıp, durduğallıkın tanıştırıp mındak dedi. Qashqar noktoluk eçiş, eçivitiz sınak rayonunu ıltımas kılıp kuruşunu tizletip, Cungu Pakistan Çigra ağalısı özara soğudu rayonu kuruluşunu yelgir sürümüz. Qonjirab, Qarasu, Qashqar aviyasiya portunun ul əslihalarını mükemmelleştirip, taş yol portu bilen təvəllik boyuca bivastı ötüş birleştirilgen tamujundun ötküzüş əndiyizini müstəkemleyimiz. Aql port kuruluşu salmıqını zoraytıp, çigra halkıgan sodini teximura vallaştırıp, kolaylaştırımız. Çet el sodigarlarının meblağ selişini kolaylaştırı seviyesini östürüp, çet el meblağını özgüce evzel kesiplerine selişki yetekləp, Qashqardaki yerlik karxallarının sırtkı üzlünüşüge ilham ve medet verimiz. Kesip, yukarı sifatlik tereqiyatının yadroluk motoru. Qashqar viloyatlik sanoat va uchirlashtirish idorasi partiya guruhining muavini shujisi idora boshlig'i Xu Ming Qashqar viloyatining avtonom rayonining kasb taraqqiyot yirik planiga chuqur singishib, zamonaviylashgan kasb sistemasi barpo qilishni tezlatadiganligini tanishtirib mundaq dedi. Qumloq, cho'llik, qoqaslik yangi energiya cho'ng bazasi qurilishini tezlatib, suv tortib energiya saqlash va yangi tipdagi energiya saqlashni taraqqiy qildirishga faol qatnashimiz. Karbon, kerimni, mis, alyumin, litiy qatorliq asos qilingan yangi material kasbini faol taraqqiy qildirib, O'rta Osiyo, Janubi Osiyoga ta'sir ko'rsatadigan yangi material bazasi barpo qilamiz. Yeşil hesaplaş küçü merkezi kuruluşunu tezletip, 15-5 yılının ahırıca hesaplaş küçü kölümümüzünü 2000 pidin köprekke yetküzüş getirişimiz. Qashqar viloyatlik taraqqiyot ve islahat komiteti, partiya grupsinin şujisi muavin moderi Fan Junqiang 15-5 yıl mezgilide Qashqar viloyatining çoğ tür kuruluşlarına puxta qadam bilen qatnışıp, Ünümlük olgu siljitip, taraqqiyot asasını puxtalaydiganligini tanıştırıp mındaq dedi. Tumşuk arkalık maral beşi yakenge tutuşadığan tömür yol türünün oldunga baskışlı hizmetlerini tizletip, devlet yolu 581. liniyası, Kaşgar Uluqçat bölükü Katarlı Qol liniya taş yol kuruluşlarını tizletip, Kaşgar Leynin Xalqara aeroportunu özgertiş, kengeytiş kuruluşu, Mäket Hämibab ayırdırımını yeniden kuruluş Katarlı kuruluşlarını yolgu koymuz. Bir türküm Suğuruş rayonlarını zamanı belaştırıp, özgertiş kuruluşlarını yolgu koyup, Suğuruş rayonlarının derecesini östürüş ve yetizerik östenlerini, universal tüzeşini hakiki algısız etip, su baylıqıdın tücüpülük paydalını seviyemizini puhtı kadem bilen östürümüz.
1: Stansımız Xabri 7 ayının 13-cü günü Jiminey portuda tekşürülgen çigradın kırgen çıqalla 1200 adam qeytimdin. Avtomobil 240 avtomobil qitimdən köprək yetib, iki türlük yadroluq görsətkişinin hər işkilisdə portnun bu yıl kirgəndən buyanqi ən yuqarı rekord yenilandı. Jiminey porti yük təkşürüş yolida yeziklik qoşumçı məhsullatları və kündülük türlük malla lıq qaçlanğan eğir tipki yük avtomobilləri tərtiblik öçürə tuturub ötdi. Yolucularını tekşürüş salıda çigradın kırıdığan çıkıdığan yolucular köp bulup, onların köpünsi yazlık tatilinin paylanıp, aile sikiler bilen seferge çıkan sayıacılar idi. Yolucu Arlan Alip mundaq dedi. Bunca köp adam varlıkını oylap bakmap diken ben. Ligin tam ucundun ötü süredi tesavvurum dikidin köp deyizgen. Tuyğum nait yakşı buldu. Jiminey çigradın kırış çıkış çigran müdafiye tekşürüş punkti tamujundun ötküzüşni aldın kelişiş, vaqtını tengşep tekşürüp ötküzüş qatarlıq, kolay tedbirlerini omum gözlük yolgu koyup, yeni yezigli koşumcu məhsulatları, koşulma kımmet yukarı, vaqt çeklimiz ba mallarga yeşil yol eçip berip, kelgen aman tekşürüş, tez tekşürüp dərhal ötküzüşni şıqaşırdı. Yolucu ve yük dağ tekşürüşünün yukarı pelli mezgeliği karda tamujundun ötküzüş tertibini əlalaştırıp, yolucularının umum gözlük tekşürüşünü kütüş vaxtını zor derecede kıskarttı. Jiminey çigradın kırış çıkış çigran müdafiye tekşürüş punkti vazife icra kılış birinci ətirdinin muavın başlığı Arna Cigir mundaq dedi. Yolucu ve yük dağ ekiminin besik mezgelede biz yukarı pelle vazife icra kılış layihasını tezini kozgıdıp, sakçı küçünü ilmi tanşep taksimlep, yolunun toluk eçilip, yukarı ünümlük yürüşüge hakiki kapalatlı kıldık. Vazife icra kılvatkan barlıq xalıq sakçıları iş orunda çıngdırıp, her bir yolucunun tamujundan raban ötüşüge bütün küşbilen kapalatlı kıldı.
0: Stansımız muhberi Gavman Koyu haber kıldık. Şunfun təminləş zənciri, akıl əşya obrot baxçısı türüdə, bugün Ürümçi yukarı yeni texnikilik kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yeni şəhər rayonudu kuruluş başlandı. Şunfun təminləş zənciri, akıl əşya obrot baxçısı türü, Şincanın zamanı bir əşya obrot sistemisi kuruluşunun mühim tayanç noktası bulub, 2029-ci ili 8-ci ayda bütüb işgi kiriştürüş mölçərləndi. Törüp bitkendin kiin yılga yığıp tarqıtılıdığan mal miqtari 250 milyonu yetip, mıngdın artıq kişinin işgı orılışıgı türtüke boludu. Şincan Şunfın tez toşuş çeklik şirketinin baş direktori Yenbao Say, Bağçı rayonu akıllaşkan, rəqəmləşkən ticaretini yadro qılıp, yollanmalarının ayılınış ünümünü yanımı östürdüğallıqını tonuşturup mıdaq dedi. Körü sezimi arkalık farklandırış ve çoğun sallık məlumat arkalık adam, avtomobil, yük meydani, əqli iktidarlık ayırış, soğuk zancırını başkuruş tızgirləşine her vakit yakşı başkurgalı. Yani pütkül akıl saklaş ambırımızını, umumiyizlik torugu çıkırıp pütkül bağçı rayonunu her vakit nazarat kılış tızgirləş imkaniyeti iyi kılıp, hem in çikiləştirip başkurgalı, hem ticaret çıkımımızını ünümlük dövəllətkeli buludu. Ürümçi yukarı yeni teknikilik kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yeni şəhər rayonu soğudu işleri idarısının mavun başlığı Canlun. Bu tür pütkən dinkin, aviasiya yük transportu boyucu yığış tarqıtış ünümünü yanımı östürüp, Ürümçinin ğarib keçibitilgən əşya obrı tügini boluşdu ki, yadroluq rekabet küçünü sıcılık küçəyitidiqallıqını tonuşturup mındaq dedi. Törü pütkendin ki, Şincan'ın özgeç yezgilik məsulatlarının tordu setilişini tez bölüp tarqıtıdığan yeşil yol bilen təminləydi. Otur Asiyadaki 5 devletki yüzlengen çigra alıkıgan Eşya obrut çoğun yolu tutaştırılıp, Şucaydaki elektronluk soda, yasımıçılık, çigra alıkıgan import-export karhanıları, bir punkit şekildeki universal təmirli zenciri mulazımıtı bilen təmirlenip, Erkin Sodasınak rayonunun sırtkı yüzlengen ixtisadığa yeni kuvvet koşuludu.
1: Stansımız haberi. Bingtöndeki orla bu yıl kırken numuyan yukarı süpetlik toluk işkorullaştırışını şıkkaşırışını nişan kılıp işkorullaştırış süpüsü kuruş, kesbi maharet boyucu terbiyeleşini kanat yaydırış katarlık şekillerde noktalık kişiler topunun işkorullaşı, yeglik tiklişiki yardan berip, halk durmuşu dairi emeli işlerini çin kalıp, çin yesiyat bilen yakşı işledi. Tianfu yaşanğan kütünüş mülazımeti çeklik mesuliyet şirketi yakında herbiler boz yer özleştiriş yengilerini perbiş maharatı boyunca terbiyeleşini kanat yaydırdı. Perbiş kadimi Canjin delmuşundak terbiyeleş arkalık yaşanğan kütünüş aparatı kırıp hizmet kılgan idi. Hazır o yani karallik terbiyeleşki katneşip perbiş maharatını mükemmelleştirip atattı. O mundaq dedi. Tərbiyələngəndən kən işənçik toldum. Özümə bolğan işənçim aşdı. Bu xidmətin qımməti barlığını his qıldım. Hərbilər boz yer özləşdiriş yengiləri, əmgək mülazimət markasının məsuli. Tianfu yaşanğan kütünüş mülazimətli çəklik məsuliyyət şirkətinin müavin baş direktoru Vən Şöli ahval tonuşturub mundaq dedi. Əvzəllikimiz bizdə əməli görünüşlük yaşanğanlar sanatoriyası tuğutluq ayollarının 40-ını çıxırış mərkəzi var. Yetəkçi ustazla şagird tərbiyələş əndiyəsini qollanıb, axırda onlarını işqorullaşdırırız. 2024-cü ildən başlayıb, Beyntan 8-ci şişisi, Şeyxanzı şəhərlik adəm küçü baylıqı və ictimai kapalet idarisi, hərbilər boz yer özləşdiriş yengiləri, əmgək mülazimət markasını noxtılıq bərpa qılıb, yaşanğandı kütünüş, pərbiş qılış, ailə işləri mülaziməti, bu vaxt bir qış qatarlıq köptürlük iş orunu topuğu yüzlənib, bütün cərgallıq, sistemlaşqan kəsbi maharət boyc tərbiyələşini qanat yaydırdı. Hazır qədər hərbiylər boz yer özləşdiriş yengiləri, əmgək mülazimət markası boyucu tərbiyələngənlə 23 min adəm qitimdən eşib, kəsibkarlarının aylıq kirimi 4500 yuandan yuqarı halətini saxladı. Bingtən 13-cü şişisi Şenşin şəhəri bu yıl kirgəndən buyan bir qatar tədbirlərini yolğa qoyub, yuqarı sifətlik toluq işqorullaşdırışının faydasından texmi köp ammığı nəp yetkizdi. Raketa dehqancılıq meydanında ötküzülgən 2026-cı ilik öycay mülazimeti başqırış qadınlarını tərbiyələş kursuda oxutqucular öycay mülazimeti iş orunu məsuliyyeti, mülazimet ölçümü tərtibi, mülkdarlar bilən fikir almaşdırış maharatı qatarlıq məzmunlarını təfsili düşəndürüb, tərbiyələşki qatnaşqallarını ögünələydiğən, əs saxlayalaydiğən, işiltələydiğən buluş imkaniyyətigi iki qaldı. Kursant Rənciye mundaq dedi. Öğrengen bilimlerini hizmette emeli kolunup, mülkdarlarga texmo kesbi samimi mülazimet kılmen. Bingtan 13-cü şişisi Şenşin şəhəri mevqani kesip tərəqiyat oğrulaşdırmasıgı koyup, kesip maharatı boyca tərbiyeleşini daimli kanat yaydırıp, oxşaşmıgan saha, oxşaşmıgan yaş baskıçı, oxşaşmıgan işqorulışış ihtiyacı bağ kişiler topunun tərəqiyat arzu təlbige her tərəplimi maslaşdı. Bu yıl kirgen nomgen kesbi mağara tərbiyesi qatnaşqalla 2936 adam qitimgi yetdi. 13-cü şişisi Şenşin şəhərlik adam küçü baylıqı və ictimai kapalet idarisi işqorulışış ihtiyacı barlarga texim yaxşı mülazimət qılış üçün karxalları xadim təklif qılış, amma xizmət izləşdən ibarət qoş yönüşlük yolunu paal raballaşdırdı. Bu yıl 6-cı ayının axırda Şucaydaki şəhər ahalisi Leyley, Adem Küçük Baylıqı və İctimai Kapalet İdarısının ündidar amıbi süpüsü ilan kılıngan xadım təklif qılış uçuru arqılıq bir energiya karxanısı xizmət küçüşdi. O mundaq dedi, işləvatqan ornum tamak yataqını orulaşdırdı, közlüginimgi yettim, işşəqi təminatımı naiti könlümdikidək boldi.
0: Stansımız qabri. Abdonum rayonunun tunji növbetlik otturu başlangıç mektəblərinin Cunha Millet Ortaq Gevdisi eğini müstəkəmləş oqtışı boyuca körgəzmi qılış fikir almaşdırış faaliyeti 7 ayının 13-14 günü Altay şəhərdə ötküzüldü. Bu qitimqi faaliyyətdə Cunha Milletinin büyük ittifaqlıqı, Şincanın addi yerlik tarixi oqışlıqı, Сүйімлік жүнгі қатарлық, көптірлік дәрісқаны оқытышы мұсабықсы, әм мүнәвір дәріс мысалдыры көргезмісі тәсес қалынды. Жұңқан мүлітінің бүйік іштіпақлықы баш деймісідеке дәрісқаны оқытышы мұсабықсыда, мұсабықы қатнашқан оқытқычыла, отыр башланғыш мәктәплердеке оқшымыған яш басқышыдеке оқуғычыларының біліш алайдылекені чын көзләп, тарихи икайлы дөлетнің тарақиятыдың мысалланы талап, бәхіт саадет вә жапады білі болыш. Шәріп номысты білі болыш, аят маматты білі болыш, тәқтір қысметті білі болыштың ибарат ортақ гәуді идеясыны тәсірлік жаллық оқытуш мәзмоныға айландырды. Мұсабығы қатнашқан оқытқычы Хуу-Шуу-Шуе мұндақ деді. Әрқайсы милләтләрнең арлышыш, алмаштырыш, югырлышыгы даир хикаяләрне чөңкүр кезеп, мәктәбебезнең әвзәллеге, кызыл маарып байлыгын югырып, өзгәчә дәреслекләрне тәэсис кылып, һәр милләт оқучыларының калбидә кичигидән башлап, дәүләт мөхәббәтен чөңкүр йылтыз тарткыздык. Фәалият җәрәянидә Шинҗанның һәркайсы җайлардагы мөнәвәр оқытучылар сәхнәгә чыгып, маһарат күрсәтеп, фикер алмаштырып, мөхәкәмә йөргизеп, бүтән Шинҗандагы отыр башлангыч мәктәпләрнең идеяви сиясәт назария дәресе оқытуч тадқиқаты буенча фикер алмаштыруч юлларын яны муравалаштырып, отыр башлангыч мәктәпләрнең милләтләр иттифаклык тәрбиясе оқытуч хезмәтенең сүпәтен өстүреп, үнемен ашырышка хакыйкы төрткө булды. Алтай вилоятлик маариф идорасы идеяви сиясий хизмет бөлүмүнүн масулу Лиу Шаусун мындай деди. Бу кытымкы фаалиятны фурсат билип, бүтүн Шинжаңдын мүнөвөр окутуш тажрыйбаларын кабыл кылып, жерликнин дарс байлыгын мукаммалдаштырып, мектептердин анар даанысы маданияты фаалиятын сижилбе этип, ар миллет жаштар, өсмүрлөрүн ортак өгүнүш, ортак илгирлешке хакыйкы түрткү болумуз.
2: Шинжаң яхшы жай.
1: Станциямыз хабары. Саяхатчылык авот фәслинең yetip келишиге ягышып, Илі Қазақ автономия областы саяхатчылык улы әсләрләрне үзлексез мукаммалләштырып, төрлек саяхатчылык мөлазиметен әлалаштырып, yepyeni қиапат белән җай-җайлардан килгән саяхатчыларны күтеп алды. Мөхбир, Күнес Нагиясы, Нарат Мәнзи районы Ақыл Чоң Саллық Мәлімат Кумандалық Мәркізге кіргенде, электронлық экранда Мәнзи районы ки сая хәчілерінің тарқылышы, арлық қаттыбосының тошыш күчі, тоқталғы мәйданы ки бош тоқталғы орны қатарлық саллық мәліматларының шу вақытның өзді көрістіліп тұрватқалықыны көрді. Нарат Мәнзи районы бір гәвділәшкен рәқәмлік башқұры сұпсығы тайынып, бейләтішілері қатнаш қатарлық 10 нәч кәсіп сестемісіні рабалаштырып, бір экранды бір тұташ башқұрып, бір торды орылаштырышыны шықаш өрді. Мәнзи районы Қомандалық мәркізің мөдірі Ван Жаңжүн мұндақ деді. Бүтін район саллық мәліматларыны әр вақыт жәмләп, бүтілдәй көрінмі халетті башқұрмыз. Яна рәқәмлік системінің дәрейтісіне сіжіл өстіріп, қаслашқан сәйлі саяхат линиясы, чөкмі шәкілдікі абазлық түшендіріш қатарлық ең ықтыдарларыны торғы чықырып, саяхатчыларының саяхат тәсіратыны сіжіл әлалаштырымыз. Язлық тәтіл мәзгілі кіріші білен, текес нағиясы Қаражон Мәнзи районының саяхатчыларыны күтібіліш мұқтары сіжілашты. Мәнзи районы саяхатчыларның өчірі тұтырып, сақлаш вақытыны үнімлі қысқартыш үшін тоқталығы орыны көпейтіп, ең энергия тоқлығысы орнатты. Әмді торда вақытқы бөліп алдын келішеш, кенішкі білен бақчығы кірішіне омам көзлік елғы қойды. Тенжілік саяхатчы Чан Чжимин мұндақ деді. Бұй ер келсек, автомобіл кемі бакен, яшанғалла балаларғы бәк қолай, тазылықы нағайт яқшыкен. Монголкүрә нагиясы Гулжа Монголкүрә таш жолының тоқталғы районы ықтыдарының дәретісіні өстіріп, сәйлі саяхат асымы жол ясап, түрлік өзгіче таам яймы орылырыны тәсес қылып, саяхатчыларыны текімі қолай азады саяхат тәсіратығы еге қылды. Шанхайлық саяхатчы Ли Кайджун мұндақ деді. Бұ жол әқиқаттан интайын гүзәлләм қолай екен. Сәйлі саяхат линия бойдыки, мәнзері тамаша қылы сүпсі, арам еліш ноқтысы, тазылық өйі қатарлық жүрішләшкен әсләрлерімі наайды толық екен. Сәпәр тәсіратымыз интайын яқшы болды.
0: Әнде автоном райынымыздың 16 шәһәрнең авар айдын мәлімат аңлатыңыз. Үрімчі дава ұчық температура 25-37 селесия градус құча. Алтай дава ұчық температура 18-33 селесия градус құча. Чөлчек дава ұчық температура 22-38 селесия градус құча. Ғылжы дава ұчық температура 22-38 селесия градус құча. Борталады хава ұчық температура 21-40 селесия градус құча. Қарымай дава ұчық болып кейін бұлытланды температура 27-39 селесия градус құча.

0: ve tağ deryala yana mana yeni kişilik hayat beğişledi. Yurtuğu kaytıp güllendiriş işlerine katlaşkan yaşla addi hizmet oranında tırışı vardı. Bəxt həmmi yerde, her bir kişinin turmuşu mücessemlengen. Bu kıtımkı musabıqa bu yılının 5'ida Şincan'daki 14 vilayet oblast şehirde mas kademde başlandı. Her millet dikkan çağırıcıla musabıqı sahnesi de yurtuda yıldız tartış, arzu üçün küreş kılış hikayelerini addi tılda sözledi. Hem de addi, samimi ifadele şeklinde kişiler kalbinin çonkur orun aldırdı. Tamaşibin mınen Tursunbek mundaq dedi. Musabıqıda amma sözleş, ammanın işini sözleş, ammanı anlaşkı təklif kılış, hem de namayan kılış sahnesini hakiki türde asasi katlamdaki puhralağı tavşuruş işe aşırıldı. Musabıqa tor ve tor sırtı da mas kademde ötküzüldü. Çikimin meydanının artık pahaliyet Şincan'ın her kaysi caylarını kanat yaydırıldı. Hem de hikaye sözleşki bir vasıta katlaşkan dikkan çarvıcı 20 min adam kıtımdın. Tor ve tor sırtıda körgelle 70 milyon adam kıtımdın açtı. Musabıqıda küçük hikayeler arkalık zor özgürüş, yeni devirdeki Şincan yezi kentlerinin bəxtlik kıyapdı. Her millet dikkan çarvıçlarının özgü işini digan, kötürengi ruhluk, baturluk bilen aldıdı mağırıgan ruhi kıyapdı namayan kılındı. Şincan Sfenda Şöyesi Cungu Til Edebiyatı Şöyeninin Profesörü Şago Chang mundaq dedi. Bu musabıqıda halk icadiyetinin baş temisi süpütüde kamerada namayan kılının açığa özümüz ne? Şundakla bizgi okşaş kişilerin görüş imkanetini ilgi bulduk. Atılın Muraylıq Partiya Komiteti Partiya Mektibi Memuriyet Şöyeni Birlik Səb Oxutuş Tətqiqat Bölümünün dosenti Mehmet Eli Abdullah mundaq dedi. Şincan'daki her bir yezi kentinin özgürüşü, amının bəxtlik turmuşu, cesaret bilen ilgirleş bayan kılınan her bir hikaye, yeni devirdeki Şincan cemiyetinin muqum, ixtisarının tərəqqi kılgan, halıq turmuşu yaxşılanğanlıqının canlıq ifadesi. Şundaqla her millet amısının partiyagi minnettarlıq bildiriş, partiyanın gepini anlaş, partiyagi əgişib minişdiki hakiki kalp sadası.
1: Yazlık tatili yetip gelişi bilen İl Oblastı'nın sayahat istimal bazarı sicil canlandı. Olca şehirdeki İli Konuş Şehir Medeniyet Sayahat Rayonu Tekes Nahiyyası'daki Liçiye Kutsi Katarlıklar vekillikideki özgüce Kutsi Rayonları sayahatçiler daka kıldığan kızlık nokta aylandı. İli Konuş Şehir Medeniyet Sayahat Rayonu da her günü sayahatçilerinin ayığı üzülmey, gayri maddi medeniyet mirasları, ünervelleri, medeniyeti baş temi kılıngan çökme sınaş kutusu yarkın noktaya aylandı. Bu yerge köp milletinin üner sanitige canlıq varıslık kılış ve şu caydaki has markalarını öz içige alğan 28 dukan, 16 gayri maddi medeniyet mirasları markası toplanğan. Sayahatçılar Pujiang gayri maddi medeniyet miraslarını sınaş sarıyı da en enevi hurum yasaş hünürünü sınap koy terisige dağılıp besilgan resimler. Terde yasalgan tonlatku çaplakları katarlıq medeniyet icadiyet mahsulatlarını tallap setip aldı. İli oblasti bu yıl kirgenden boyan medeniyet bilen sayahatçılıkning yuğurulışını zor küç bilen alğı sürüp, halk örp adeti, gayri maddi medeniyet miraslarını, sınaş türlerini yolgu koyup, özgüce Koca rayonini her kaysi milletlerinin arlışı, almaştırışı, yuğurulışını namayan kılıdgan canlıq kösnekke aylandırdı. Tekes nahiyyasıdaki Liçiye halk örp adeti piyadeler Koca rayonu şu cayının asli ekologiyelik Koca kurulması ve halk örp adeti kıyabetini toluk saklap kalgan bulup sayahatçilerinin Tekes nahiyyasını bəhuzur seyli sayahat kılışıdaki yadroluk daga cayığa aylandı. Gensoluk sayahatçı Toşyavyen mundaq dedi. Öz kolu bilen sapal ve farfor boyumlarını yazsa bek kızgarlık buludu iken. һәм бесі

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahibimizde Ürümçi şehrinin şimalığa yeniden bir çökme sınaş istirahat daka yeni yer belgesi koşulganlığı doğrusu da sözle birimiz. Ürümçi yukarı yeni teknikilik kesle terakat rayonu yeni şehir rayonunun enenci bazardaki yipek yolu sahra istirahat rayonu yakında resmi içildi. Pütülley yeniçe bir ponkit şeklideki bütün küllük yezi ilgiliki mereniyet, sayahat sınaş menzeri rayonu şehirnin şimalideki iktidarı en toluk bulgan keçilik mereniyet, sayahat ülgüsüge aylanıp, her kaysi yaş katlamedikilerinin sayahat kılış oynaş ihtiyacı maslaşıp, Ürümçi, Sanji, Vucaçvi etrafıdaki şehir ahalları sayahatçilerini istirahat, sayahat kılış yeni tallışı bilen temelledi. Bu demeliş rayonu enençü bazarının ala süpetlik çaruçuluk baylıqı ve kolaylık katnaş evzellikü gitayını bütün küllük köp hıllaşkan şehir etrafı istirahat oranı berpa kıldı. Bakçı rayonu 6 çoğun alaylı kesb bölükünü filal idi. Bu Vudunli şatlık bağıtısı, bir aile kişileri köngül içiş rayonu, Vanhun beylik bağıtısı, sürat sınaş rayonu, dehqonchilik tadqiqot o'rganish bazisi va tashqi olam bo'shliqidagi ajoyib kechilik chiroq manzirasi qatorliklarni o'z ichiga elib, so'qma mashina, kading mashinasi, suv usti bog'chasi qatorliq 30 nachi yurish ko'ngil ichish aslahalari saplandi. Shuning bilan birga sahroda beliq tutish, armak hayvon beqish, sahro mazlik taomlari qatorliq sinash turlari ham yo'lga qo'yildi.
1: Bağcı rayonada keç kündüz böleklerge bölüp ticaret kılış yolu koyuldu. Her günü saat 16'da su üstü sayahat oyunu, sehranı sınış, tez süratlik musabıkı yolu, Vudunli şatlık bağıtısı katarlık kündüzlük faaliyetler umum yüzlük ecevi tılıdı. Saat 22'de bütün rayon sırtıdaki alem boşluğu baş temi kılıngan çırak menzirisi bağcı rayonunu yorududu. G'ayri moddiy madaniyat murosi tömir kuchquni chachirtish o'yini, suv ustidagi uchar odam alohida mahorati, gulxan yiqish qatorliq alohida o'yinlar orqa-orqadan o'rilinib, qo'yiq kechalik sayohat kayfiyati yaratiladi.
0: Mol ko'p xil o'yin o'ynash siniqi shahar aholilarining yaxshi bahosiga erishdi. Bir oiladagi 4 odamni elib o'ynig'ilik kelgan Ürümçi shahri aholisi Vangji mundoq dedi. Bağcı rayonunda oyun turlarının türü köpken, balıla bütün musafeden naidi köngüllük oynaydıken, keçilik alahidi numurla kişiye yeğici tuyğu berediken, bu yerde hakiki sınaşını his kılalaydıken siz.
1: Egilnişçe Yipek Yoli Sahra Istirahat rayonu türünün kuruluşu 2024 yılı başlangan. Şinjan Yaşın Yipek Yoli Medeniyet Sayahat Başkuruş Çeklik Şirketi berpa kılgan. Cem'i 30 milyon yuandan artık meblağ selinip, Akli iktidarlık manzara rayonu. Sayahat mulazimeti yandaş esliheleri mükemmelleştirilip, şal etizi ermek hayvallar şatlık bağıtısı. Sahra Tenterbiye Şatlık Bağıtısı Katarlık özgüce iktidar rayonu berpa kılınıp, yemek içmek, yatak, oynaş, oyun körüş qatarlıq köp cəhətdiki ehtiyacını qandırdı ekan.
0: Şirkətin baş müdiri Mat Hanying mundaq dedi. Bağçı rayonumuz kündüzü azadı səyli qilish, keçisi oyun körüşdək bütün küllük ticaret əndisini işqə aşırıb, Ürümçi şəhərinin şimalıdaki keçilik mərniyyət, sayahat boşluğunu ünümlük toldurduq. Keyinki qadamda bağçının yumşaq detal və qatıq detal əsləhələrini davamlıq əlalaşdırıb, 4 pəslinin yenilin işini baş temi pali

0: ve oyun mezmunluğu birleştirip, türlük hükümet karhanı birleşme dostluğu, tatkikat ögeniş ömükü kuruş, ixtisat soğudu almaştırış faaliyetlerini tutaştırıp, meriniyet sayat kespi arkalık şu caydikilerinin işgü oruluşuğu türtkü bulup, dikkallanın kırmını köpeytişi küç koşup, şehrinin şimalı da ela süpetlik yezi igilik, meriniyet sayat ülgülük istirahat rayonu berpa kılımız.
1: İh anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur, yaki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur yaki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur, yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur, yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi örp adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yorqin ism. Hurmatlik radio anglugucular, bu sahifimizde Şinjan tabiiy pan ve sanoat fanlari şöyanida ketmeydigan oqutquchilar qoşunu barpo qilgan yig'ishing bilan tanishimiz. Dunghai deniz sahilidan Tianshanning janubiy etkigacha Şinjanga yordam beriyotgan oqutquchi Ningbo Dashining professori Li Hishing Şinjang tabiiy pan va sanoat fanlari shoyanida chiqib turib, nol holatdan kasb etib, shu joydagi o'qituvchilarni tarbiyalab, shu joyga elib ketkili bo'lmaydigan o'qituvchilar qo'shinini qoldirib ketdi.
1: Şinjang tabiiy pan va sanoat fanlari shoyanining yemaklik kasbiy tajribaxonasida o'qituvchi o'quvchilar ilg'ori tajriba uskunalaridan foydalanib Ögünüş tədqiqatını qanat yaydırıb atdı. Ningbo Dashuning professori, Şinjang təbii pən və sənayət fənləri şöyənin peşqədəm oqutqıçısı Li Hishing 2018-ci ili bu yerə gəlib yeməklik ilmi və quruluş şöyəni quruşqa tayyarlıq qıldı. Eyni çağda şöyəndə 3-lü oqutqıçı var idi. Təcrübəxanı yox. Оқытыш асасы ажиз еді. Ли Хишинг мұндақ деді. Мен өзімге Шинжанға ярдам беріш ұзақ мәзгілік іш. Асас қанча ажизі ерге текімі чонқұр вә әмәлі ішлейдіған адам лазым. Оқытқычылар қошуыныны күчейткенділа Шинжанға әқиқи ярдам бергілі болуду дәйттім.
0: Li Hishing 2021 yılı 8. ayda 3,5 yıl davamlaşkan Şinjanga yardım veriş vazifesini ahırlaştırıp, Ningbo Dashuyga qaytıp, pensiyaga çıkış resmiyetini becirdi. Şinjang tabiiy pan ve sanoat fanlari shoyani yemaklik ilmi ve kuruluşu shoyani yig'ilib qurilg'achqa mutaxassis professorlar kamchil edi. Şuna Şinjang tabiiy pan va sanoat fanlari shoyani Li Hishingning maktabga qaytib ishlab, maktabning xizmatini davomli qo'llashini umid qildi. Aslida jam bo'lish xotliqidan bahrlanadigan Li Hishing yana bir qatim safarga otlanib, Şinjang tabiiy pan va sanoat fanlari shoyaniga qaytib keldi. Li Hishing mavqani shu joyning kasb ehtiyojiga qo'yib, shu joyning ahvoliga qarab kasb qurilishi loyihasi tuzib, yemaklik turidagi to'liq kurs kasbidan 3-ni muvaffaqiyatlik iltimos qilib, Janubiy Shinjangdagi oliy maktablarning kasb jihatidagi kamchiliklarini to'liqladi. Yana maktab darajalik a'lo sifatlik darslikdan 3-ni barpo qilib, diqqatni shu joydagi o'qituvchilar qo'shinini yetishtirishga markazlashtirib, yosh o'qituvchilarni yetishtirish loyihasi tuzdi.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının mev berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əjirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.
3: Hürmetlik radyo anlığıçılan, Şinjan Radio Televiziya Stansisinin Vətən Minin Aylan programımız bacağını çişpəduq. Yaq turup anlığınınlağı rəhmət. Sılı şıtın aboneçilə terminalını çürsənlə, teximi köp məzmunlardın xəbərdar bol alay silə.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklerga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

ürp-adet mənzirlərinin yoğrulğanlıqını es qıldı. Xotan nahiyyəsi Seğizgöl yezisinin kadri Wang Yuyuan tonuşturup mundaq dedi. 2024-ci ili bu jay kəlkün suyini baylıqqa aylandırıp paydalanış üstüde izdinip kəlkün başlaş, su tosuş yandaş kuruluşu kılıp, kəlkün mezgildeki eçinçe kəlkün suyunu kumlıqqa başlap toğraqlıqlarını ozuqlandırıp, hem kumlıq gırvikide yeşil ekologiya tosqi berpa kıldı. Hem yer şeklinin egiz pes buluşu tüpeylidin tabii yığılıp, birkaçı çoğun küçük kölünü hasıl kılıp, tengdassız kumluq köl mənzirisini oylumğan yerden barlıq geldirdi. Bugünkü kündeki Zumrat Kölü bostallıq ilgirleş. Kum çekiniştin kumni altınğa aylandırışqa özgermekte. Güzel mənzire barlıq kelgenden keyin yürüşleşken əstihalar onunğa əgişip mandi. Zumrat Kölü'nün özgüce baylıqı tayınıp, Xotan nahiyyəsi mənzire rayonunun ul əslihəlerini sicil mükemmelleştirip, Koilon Basri, Qum Denizi'da Dalada Konuş Bazısı, Yipek Yoli Töge Karvini, Su Üst

Lip bejirdiğin vakaletten bejirdiğin mulazimet körsetmesini şekillendirdi. Körsetmege yandaştırılgan kod, kent işçideki halkı kolaylık aşkarlaş tahtısıga çaplandı. Halkı kolaylık mulazimet kullanmasıga besildi. Ama savma kılıpla iş beceriş tepsili kaidesinin bütün ceryallık haberdar bulu alaydı. Kent Ahaliler Komiteti de mas kademde kent derecelik universal kubul kılış gözlükini daimlik tesis kılıp, köp becerildiğin halkı kolaylık mulazimet iş türlerini kent grupalarının birinci sepege yüzlendirdi. Bu tedbirler emeliyleştirilgenden keyin Şiaçuanzi kentinin halkı kolaylık iş türlerini kent derecelikten öz cayda beceriş nisbeti 80%'ki östürüldü. Kent ahalılarının iş becerişi köp tarafka katraştın, yakın etrafta beceriş, barmak uçuda tekşürüş, kent içi de becerip ahırlaştırışkı özgürüp, halkı kolaylık mulazim ettiki en ahırkı bir kilometr hakiki ravallaştırıldı. Yaz besli Kivaz Etiz Pervişi'nin açıkışlık mezgili, yakında Kutubi Nahiyası'nın Da Feng Basri Lian Feng kentideki bazı dehkan ailelerinin oryanı karıqlar çişiltişi, su bilen oğutunun nispetini tenponlaştırmasılıkı, yer ağdırıp tuprakını boş dişini keçiktirişi sebepidin Kivaz'nın özüşi tekşi bulmasılık gelip çıktı. Akıllar ömükinin əzalri əhvaldan xəbər tapqandın giyin, etiz beşide turup, məsəlinin yıldızını dəl cayda tepip çıxıp, azmi ixtarda köp qetim su temetip soğuruş. Azotni kontrol qilib, maysini güçlendirişdək ilmi soğuruş, oğutlaş pərviş usulini vaxtıda umumlaşdırdı. Lianfeng kentinin ahalisi Sauying mundaq dedi. Mütəxəssislər texniklarını qolmuqol düşəndirib, biznin zor qiyin məsilimizni əl qilib bərdi. Yerlik təcrübələrini xalqni beytişdiki əməli ünümge aylandırıp, asasi qatlamdiki ağırıq noxtalarını tüzəşdiki yarqın noxtığa aylandırıp, akıllar ömeki yeza arızdiki gireleşip ketken kiçiki yollarda çepip yürüp, xalq turmuşadiki qiyin məsələlərini öz cayda əl qılıp, tərəqqiyatdiki qiyin məsələlərini əməli tədbir qollunub əl qılıp, yezi kentlərini gülləndürüşke yeni hayati küçbi xişlədiyin.

شنشیتان مارکلک بورک قویتلش بدنی کشیتش کپسولی. بی تردیکی OTC دورا. ترکیبی اپیمیدیوم اوتی، سلخ یپرماخلک ازغان، سیرخ یوگی، برجن ارقی یسالمسی، گوجی یسالمسی. خوشمچی ماتریال یوک، شکلی کپسول. اشتیدیکی دورا کنگور یکی بیغران تلقان. تمیسل چچمل. اساسلیخ رولی بورکنی قویتلب بدنی کشیتدو. بلپ تیلیب اغریش، باش قیش، Kulak hongulduş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şınşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küşeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongulduş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şınşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küşeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küşeytiydi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongulduş, Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007 Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şınşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongulduş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007.

0: Qaltıs beyiş mahirleri.
1: Jüngü Komünistik Partiyası kurulganlıqının 105 yıllıqı paytida Şayır Nahiyasının Gülbağı Bazırı Gürüç Qotan Kent Partiyaya Çekisinin Şojesi Kent Ahaliler Komitetinin Muriri Li Yongsin Şerep bilen Abdunum Rayon Boyuca Munevver Partiya İşler Hizmetçisi degen şereplik namğa erişti. 2016 yılı Gürüç Qotan Kentide hizmetlerini kanat yaydırdı.

Azamet yetişelmezlikdek emeliyetini gözde tutup, yenilik yaratıp, 8 ammevi menfaat iş oranı tesis kılıp, tövən çekke kabaletlik kılış koşulgan, netice önümdün ibaret işeqi şekilini kullanıp, hem kent dericilik işlerini kıladığan adem bulmaslık kıyın meselesini hel kıldı. Hem kıyıncılık bar ammeni işki aldıdala kıladığan işi buluş, kirimi buluş imkaniyetine iyi kıldı. Görüç Qotan Kent Ahaliler Komitetinin əzası Liu Kay ondaq dedi. Li Shuji xizmetni gayret ve çidamçallıq bilen işleydi. Toğra dep qaragan iş qanchalik qiyin bolishidan qat'i nazar vujud qichqirdi. U daim ommaning ishi her qanch kichik iş bolsimu choŋ ish deydi. Onunga ergishib ishlasak qalbimizda yönilish bo'ladi ve gayratga to'lamiz. Gansudan shayarg'icha Yeni kelgen başka yurtluktan ama işini dağın tayan çıkıcı. Li Yongsan 10 yıl çın durup ve emeli işlep bir kompartiye azasının esli məqsidi ve burcini emeliyyatı görsetti. O, keyinki planı üstüde toxtulup mundaq dedi. Şan şərəb, rıqbət. Teximu muhimi haydakçilik. Mən davamlıq köpçilikni yetekləb, kəsbni teximu zoraytıp, küçəyitib, kənd ahalılarının kirimini teximu aşırıb, turmuşini teximu güzəlləşdirib, onlarının çekirədə təbəssümünün köpürək cilvilinişi üçün tırışımən. Təşkilinin şənçi və yurttaşlarının ümidini yerdə qoymaymən.

Qadirlik dostlar, Qaltıs beyiş mahirlər sahibimizdə davamlaşdırıbatımız. Memleket boyunca ilgarı asasi katlan partiye teşkil etti. Şincan, Tianyun Organik Yezi İgilik Çeklik Şirketi partiye yeçekisi partiye kuruluşunu işlep çıkırışının birinci sepige yıkıllaştırıp, soğuk su beylikli özgeçe kespini küçeytip, her millet ammının kirimini aşırıp beyişiğe türtkü buluşta çın turdi. Nilqi nahiyasiga joylashgan Shinjang Tianyun Organik Yezi Egilik Chaklik Shirkitining sovuq suv beliqi boqmichilik bazasiga kirganimizda tutish, pishiqlash, ishlab chiqarish liniyasi to'liq sur'atda yurishib, har bir halqada partiya a'zolari boshlamchilik bilan ishlayotdi. Shirkat partiya yachaykisini mu ko'pchilik yaqinlik qilib, beliqchilik kemisi partiya yachaykisi deb ataydi. Şirket partiya yeçekisinin şucisi Dinyayin mundaq tonuşturdu. Yeçekini belikçilik kemisiye kuruş teklifini berişimizdeki əsli məqsəd partiya kuruluşunu işləp çıxırışının birinci sepige zic yeqillaşdırış idi. İlgiri su üstü məşğulatı da qiyin məsələgi yoluqqanda pəqət qırğaq çıxıp andın inkas qılatdıq. Yeçekini kemigi təsis qılgaçqa məşğulatqa maslaşıp kündelik kesb qatarlıq meselelerge duç gelgende nek meydanda lahiyyeni genişip tez bir tərəp kılgılı buluduğan boldi. Partiya yeçeksi en dəslepki 3 partiya əzasıdın tərəqi qılıp 38 partiya əzasıqı köpəydi. Partiya yeçeksi yeçekini kesb zəncirdə kuruş. Partiya əzalarını kesb zəncirigə mücəssəmləş, Ammini kesb zencirde beyişte çıntırıp, kızıl keminin palakını küçep uruşin. Beyliklarının Tianşan'da sekrişçidin ibaret marka küçünü nesil yetiştiriş, bakmıçılık, pişiklaş, setişinin her bir halkısına çoğun kursan durdu. Növette, Karxana Cungo Su Məhsulatları Pen Tətqiqat Ornı Qatarlıq 13 Pen Tətqiqat Ornı bilen əmkarlaşıp, 60 neçitürde patent iltimas kıldı. 3 aql bakmacılık meydani ve 4 aqli iktidarlaşkan pişiklas sağıt kurup, pen texnika tətqiq kılıp etiş, nesil yetiştiriş, aql bakmacılık, inçke pişiklas, marka kuruluşudun ibaret tütün kesb zanciri şekillendirdi. Hazır, Nilqa Salmon Beyliği, memleket boyunca danlıq. Özgece, süpetlik, yeni yezi iyilik məhsulatları tizimliki ve cungo yezi iyilik marka mundari yedisige kirgizilip, məhsulatları dövlət işçi ve sırtıga seteldi. Partiya yeçekisi

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Anlavat qınınla Sincan Radyo Televiziya Stansının Munbet Tıprak programınızı. MDD qıtınlar yezi iyiliki yeza dehqallarga alaqıdar uçurlarda bolsın. Yakında Qatnaş Transport Ministerliği, Gongan Ministerliği, yezi iyiliki yeza Ministerliği qatarlıq 6 tarmaq birleşip yeza yolucular yük transporti, Poşta yuğurma tərəqqiyyatının süpütünü östürüp, önümünü aşırış hərəkət lahiyyəsini 2026-cı yıldın 2028-cı yılgıcı ni besip tarqatdı. 2028-cı yılının axırğa barğanda şərqi qısım, otra qısım, ğərbi qısımdaki rayonlarda yeza yolucular yük transporti, Poşta mülazimətinin ştatlıq kəntlərini qaplaş nisbiti ayrım-ayrım halda 45%. 45%'ten köpürekke yetküzülüp, yolucular yük transporti. Poşta yoğuruş şekli arkalık, poşta tez yollanması da nahiyyedin kent kice azdigende kündü bir qitim yetküzüş. Mulazimetnin statlık kentlerini kaplaş nesbiti ayrım-ayrım halda 35%'ten köpürekke yetküzüş tırışıp işkaşırıldı kent.

Yaqında toli nuqt uni, toli buğday unidan ibarat ikki xil mahsulot yezi egiligi yeza ministrligining mamlakat bo'yicha donglik o'zgicha sifatlik yangi yezi egilik mahsulotlari e'tirof nomisidan muvaffaqiyatli o'tdi. Yaqında toli nohiyasi mamlakat bo'yicha donglik o'zgicha a'lo sifatlik yangi yezi egilik mahsulotlari guvohnomasi tarqitish marosimi o'tkazdi. Mamlakat bo'yicha donglik, o'zgicha sifatlik yangi yezi egilik mahsulotlari davlat darajalik yezi egilik mahsulotlarining nopusliq oltin xatlik vebiskisi bo'lib, to'li o'zgicha ochliq yog' kasbining markalashgan, o'lchamlashgan yuqori sifatlik taraqqiyot yangi bosqichiga rasmiy qadam qo'yganligidan derak beradi. Guvohnoma tarqitish marosimi naq maydonida to'li Tianshan Shaoge Yezi Egilik Pan Teknik Çeklik Şirketi, Toli Nahiyelik Shinshinghang Dehqallar Kaspi Kooperatifinin vekilleri memleket boyuca danlık. Özgece, süpetlik yeni Yezi Egilik Mahsulatları etirap namısını tapşırı verip, işki ticaret asası gevdesi süpet ve şanşarap yüklengen devlet dericilik ve viskiga resmi yege boldi. Toli Tianshan Shaoge Yezi Egilik Pan Teknik Çeklik Şirketi işlep çıkırı sautının başlıqı Li Xiaobo mundaq dedi. Bunundan keyin biz bu qetimki guvohnoma berishni yeni başlanış noktası qilib, yeşil süpet ölçümede çıng turup, ham eşya teriş ve pişiklaş tertibini qattıq başqurup, kontrol qilib, devlet derecelik belgeni işletişini qiyliplaştırıp, süpetlik marka obrazını yaxşı qoğdap, məhsulatını köngül qoyup yaxşı işləp, tolinin yaxşı məhsulatlarını Şincan'dan çıxırıp, memleketke yüzlendirimiz.